Yaşlar yeterlik vakit sarıp kılıp, özü kılmakçı boğa işini kılışı. Bütün vücudu ve işenci bilen, özünün nişanı ve ümidini emelge aşırışı gerek. Manu bu yaşlarının imtiyazı. Bu xil özgüce evzelliğini cari kıldırsa, məyyuslenmese, çekinmese, istihbali muqayrar halda çeksiz parlaq boludu. Ümit muqlanın özüge işin işini uygun vilişi en muhim iştir. Bəzi yaşlarda özü boğan işençinin kəmçil boluşu, hatta özünü tövən çağılışıdaki səbəb, ulanın yuqri və əməliyyətki uyğun bolmağan ümitlərini kütüb durğalıqıdan boludu. Arzu yeni əməlgə

turmuş ikki yüzlükçisim. Bir körüş noktasında turganda biz onun qarangı tarafını görəlayız. Yani bir körüş noktasında turganda onun aktif algı ilgirlaydigan parlaq tarafını görəlayız. Biz tozaqtın əgib ötüşünü ügünüp elişimiz, turmuşun küngey tarafını çın tutuşumuz, özümüzge, istiqbalımızga toluq işenç bağlışımız gerek. Bir yigit naayda danlıq bir rəssam

normal ruhiy holatni saqlang, turmushqa salmoq pozitsiya bilan yuzlaning. Bir xil shayning mavjud bo'lib turalishi obyektivning uning bo'lgan ehtiyojidan kelgan bo'ludi, shunga uning paydo bo'lishi ma'lum mandan aytganda ilmiylikka ega. Faqat bu xil ilmiylikni to'nig'andilar, ham o'zini qabul qilg'ili, ham atrofidagi odam va shaylarni to'nig'ili bo'ludi. Bu bir xil keng qursaq ruhiy holatdir. Özünü tonuş, yani özünün mevcut bulup turuş kımmetini muayenleştirişler yanıdır. O bir adamın özgü boğan işencinliğinle emez, tıyıqımı muhimi, bir adamın tız pükmez küreş iradesinin ihbarlanışıdır. Başkılani ve dünyadaki bağırlıq şeyilani tonuğanda, şeyilanın köpkıllıqını tonuğulu buluduğalıqıgı gepketmeydu. Fakat bu xil köpkıllıqını tonu yalısaq, biz çoğum bir xil uçuk yoruq, kent kursaq ruhi aletini saxlayalayımız. Şeylərin köp xilliqi və ilmiyligini etiraf qilish əksçə kişiləri özünün mövcud olub turuşunun zərurliyinə qəti inandırıb bir xil hər adamın qiyməti var deyidigan qiymət qarışığı çıng turguzub şu arqılıq özünü gözəl kişilik həyatqa erişdirədi. Şundaqla cəmiyyət üçün tegishlik töhfə qoşa alaydı.

Tunuşluğun nimiligini düşünüş, yani şeylerinin ilmiligini itiraf kılışta aldı bilen barlıq mevcudatlarını sığdırdığan kent korsaklıq namayan buludu. Kent korsaklıq kişilik hayatta muvaffakiyet kazanışının muhim aldığı şartı. Biz daim reallıqtaki nurgun kişilerinin cemiyetki adaletsizlikten ağırınışka adetlenip kalanlıqını görürüz. Ular nurgun işlerini namuvaffaq deyip karaydı. Emliyette bunun zörüriyet yok, dünyada mutlak adıllıq bulmaydı. Şuna biz özümüz düşünülmeydiğen, ya ki kubul kılalmaydıgan bazı rezil işlerini köygünümüzde aldı bilen onun yüzlenişimiz gerek. Çünkü bu bizden bir kıl rezillikini tüketişimizden aldın şartı. Gegil bizni dünyanı çoğun tonuyduğun diyalektiki bilen təminledi. Bu yana toyunla etkan musbet menpi işi de menpi musbetinin karşı tarafı demez diyen kaydı bile okşaş. Şuna bir adam eğer yaxşılık kılmakçı bolsa, könlüge aldı bilen yamallıqını sığdıralaydıgan buluşu gerek. Bir adam eğer başkalarının maqtışıqı erişmekçi bolsa, aldı bilen çoğum başkalarının məsxerisi gibi bərdaşlıq berəlaydıgan buluşu gerek. Bir adam katta muvaffaqiyyatki erişiş üçün çoğum gayet zor məğlubiyyatki bərdaşlıq berəlaydıgan buluşu gerek. Qadımdın ta hazırgıca, Cungudun çet əllərgıca, çoğun işlən vücudu çıxarğalarının həmmisi dəl şundaq kişilərdir.

Nurgun kişiler baxtga intiladu, lekin baxt degen nime degen sualga javob topa olmaydu. Ötünüp qalay, meni maqtab qo'yuvning namliq kinoning kirish so'zini aytib

Yaylıqda ana bala şır bulup ula gəm əndisiz yaşaydıkən bir günü şır arsılını anışırdın, ana bəxt qayardə dəb sorabdı. Anışır külüb qoyub, bəxt senin quyruğunda dəbdi. Şunumla arslan quyruğunu toxtamay qoğlap yürübdü. Top doğru bir gün yürüb, yerib, hasırab ketibdi, lekin zadılı çişli yelməbdi. Anışır külüb durub, hey əxmaq, bəxt ki bundaq erişkili bulmaydı, pəqət sən qadını tik tutub alıqı ilgirlisanla, Бәқт саңы ызжыл әгіші ду, дәпті. Әгер гүзел нәрсіләне зорымы зор қоғылайсыңыз, о даим еніңіздің өтіп кетуді. Әгер сізді нормал рухи халат болса, әрі бір қадамны пұқты бассыңыз, ондақта хошаллық вә бәқіт сіздің әтрапыңызды болуды.

Çin sulalısının axırqı yıllarda cahan qalaymaqanlaşıb yerlik zomigarlar hər xil mənpəətləri üçün özara qalaymaqan oruş qılğankən. Bunun içində Julu urushi hozirgacha kishilar tarafidan doston bo'lib kelmoqda. Ayni chaqda Javbegi Javshi Chin qo'shuni tarafidan Juluda qo'rshovda qilib, Chu hayvondan yordam talab qipti. Chin qo'shuni kuchlik bo'lgachqa hech kim jangga otlanishga jur'at qila olmabdi. Shang Yu Chin lashkarlarining onasini o'ldirganlik uchun qisos elish istikida tashabbuskorlik bilan jangga berishni talab qipti. Chu hayvon Shang Yuga ulug' jangjun martabasini beribdi. Uluğ Cangcun Shang Yu aldı bilan qol astidagi sarkarda Pu Cangcunni 20 ming kishilik avangard qo'shinni boshlab Wenshui daryosidan o'tib, Chin qo'shinining ochliq to'shish yo'lini uzib tashlashga avatibdi. Ondan u asos qo'shinni boshlab daryodan o'tibdi. Daryodan o'tgandan keyin Shang Yu sarkarda sarvozlarga 3 kunlik oziq-tulik ilib olish, qo'shindagi tamoq etadigan qozon-qumushlarni chiqib tashlash, kema qulvoqlarni suvga cho'ktirib etish, bargohnomi ko'ydirib etish to'g'risida buyruq tushiribdi. Hem de sergerde servazlığa bu kıtımkı canda ilgirleş baki çekiniş yok. Üç gün içi de Çin leşgarlarını çokun mağlup kılımız depti. Uluğ Cangcun Shang Yu'nun kadiniyetki gelgeliki ve cesareti sergerde servazlığa naid zor ilham buptu. Çoğu koşunu cengvarlık bilen Çin koşununu korşu vaptu. Ula can kılgan seri batırlaşıp gidipti. Bir leşgar on leşgarını, on leşgar yüz leşgarını yer çişli tuttu. 9 qitim keskin jang qilish orqali Chin qo'shunining sardari Wang Lini tirik tutibdi. Chu qo'shuni Juluni qo'shib olgan Chin qo'shunini mana mushundaq tarmar qipdi. Buningdan shuni ko'rilish bo'ladiki, jasoratning bo'lish bo'lmasligining zo'r farqi bor. Shang Yuning jasorati uni zo'r shon-sharaf va muvaffaqiyatga erishtirdi. Shundaq deyishga bo'ladiki, jasorat kishilik hayotni qo'zg'atuvchi kuch. Jasorat mo'jiza yarata oladi. Jasorat barlıq müşkülatlarını yenələydi. Oyla baqaylı, əgər biz bir işdə qətiniyyətki kilişdək cəsarət və iradəgi iqib olalısaq, dünyadaki hər qanda qiyinçilik bizdən yolumuzu tosiyalmaydı. Əgər Adəm mal dünyasıdan ayrılıb qalsa karayt uçaqlıq, əmma şan şərəbdən ayrılıb qalsa nurğun nərslərdən ayrılıb qalıdı. Əgər Adəm cəsarətini yoxdub qoysa, o həmmi nərsidən ayrılıb qalıdı.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

باشوچی شی جینپینگ، گزال جنگو قروشتی دولتنی قدرت تابتروش قروشی، ملتنی گلندروشتی گودلیک اورونگو قویوب، شهر، یزا اهالیلرنین یاشاش محیطینی کورینرلیک یاخشیلاش، گزال جنگو قروشیده کورینرلیک نتیجلرنی قولغا کلتیریشگه تورتکی بولوب، یوقوری سوپتلیک تەرەققىياتقا، یوقوری سوپتلیک ئېكولوگىيە مۇھىتى ئارقىلىق تىرەك بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. 15-5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىز تېخىمۇ زور سالماق بىلەن سۇنى تېخىمۇ سۈزۈك، تاغنى تېخىمۇ يېشىل قىلىپ، يېشىل تەرەققىيات ئۇسۇلى ئارقىلىق تېخىمۇ زور بايلىق يارىتىپ، گۈزەل جۇڭگو قۇرۇلۇشى ئارقىلىق ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈردى. Yaqında dövlətimizdəki 7 çoğ dərya içində uzun məzgil su üzülüb qalğan Qərbi Liaoxe dəryasında uda 2 il ətiyaz bütün liniya boyunca su əqimi tutaşdırılıb, vada ekologiyasını əsliyə gətirişdə yeni ilgirləşlər qolğa gətirildi. Ən yeni sun'i əmra arqılıq yıraqdan seziş təsvirədə göstərilişçə, qismən dərya böləklərinin 2024-cü ildəki su külümünün Дәрия қанылыды егілген ниспіті 5%-ге етмеген сәвияден ішіп, азырқы 90%-тін көпірәкі еткен. 2 yılда су орнының ұда өрліші, вадыдекі пәсіл құшларының қайтып келешігі төрөткі болып, экология өзліксіз яқшыланған. Гөзел жұңғы құрыш қалықның бәқтісі адетіге, мүлләтнің кәлгізігі мұнасыбәтлік. 18-ci құрылтайдан бұян, Başuji Şi Jinping, Junhua milletinin mängülük terakkiyat yüksekligide turup, adem bilen tabiat inak billi ötüdigan güzel jungu kurushni özü planlap, özü orunlaştırıp, özü ilgiri sürüp, bir qatar yeni ideya, yeni strategiyalarni ijadi otturğa qoydi. Quralarga ekologiyalik muhit süptining yaxşılanganligini haqiqi his qildirish kerak deb ko'rsatdi. Terakkiyat vazifesi qancha egir bolsa, ekologiyalik muhitni qo'g'dashga shuncha ahamiyat berib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda umumiyizlik yashil tipqa o'zgartishga turtki bo'lishni talab qildi. Yashil taraqqiyot ideyasini ekologiyani qo'g'dash, muhit qurilishi, ishlab chiqarish, yasash, shahar taraqqiyoti, xalq turmushi qatorliq har qaysi taraflarga singdirib, go'zal jungu qurishni tizlatish kerak deb ta'kidladi. 15-5 yıllık yerik plan programması da Güzel Cungu kuruluşu da kolu keltürülgen yeni zor ilgirileşler 15-5 yıl mezgildeki iqtisadi, ictimai terakkiyatının asaslık nişallarının biri kılındı, hem de məxsus baptesiz kılınıp, iqtisadi, ictimai terakkiyatını tizletiş, umumiyüzlük yeşil tıpkı özgertiş, Güzel Cungu kuruş doğrusu da muhim uğurlaştırış kılınıp, Karbonni cho'qi qimmatga yetkazishni faol puxta ilgari surish, muhit sifatini davomli yaxshilash, ekologiya sistemasining ko'p xilligi, muhimligi va sijilligini oshirish, yashil ishlab chiqarish, turmush usulini tiz shakllantirish qatorliq to'rt jihatdagi zo'r tadbir o'tirg'i qo'yildi. Plan tuzilib bo'ldi. Bu yil kirgandan buyon bir qator amaliy, kuchlik tadbirlar tiz amaliylashdi. Qonunchilik orqali qo'g'daldi. Tuzum sistemasi tiz mukammallashtirildi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining ekologiyalik muhit qonuni dasturi ovozga qo'yilib ma'qullandi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining davlat bog'chisi qonuni va tuzitish kirgizilgandan keyinki Jonghua Xalq Jumhuriyatining tabiiyligi qo'g'diladigan rayon nizomi ilgari keyin yo'lga qo'yildi. O'tkalga dal joyida hujum qilinib Bulgunishning oldini elish, tuzash chunqur olg'a siljitildi. Muhit, havo supti yangi o'lchimi 3-chi oydan boshlab yo'lga qo'yildi. Yaxshi havo rayiga qo'yiladigan o'lcham texmi qattiq bo'ldi. Quralarning ishiki oldidagi kichik mikro su, tarmoq su, ozgal, ko'lchaklarning bulg'unishi va qari patqoq, sesiq suv masalasi bu yil nuqtalik tuzildi. Nuqtalik nayalarda Yezigilik yeri tuprağının eğir metaldın bulgunışını mənbədən təkşürüş və tüzəş xizmətli qanat yaydırılıdı. Köpxil tədbir tən qollanılıb, ekologiyanı tüzəş və qoğdaş, əsligi kəltürüşmü tərtiblik qanat yaydırıldı. Cansuda məmləkət boyca tuncu bulub qurulğan ölkə, şəhər, nahiyə bir gəvdiləşkən, əqiqi mənzirə üç ölçəmlik əməli mülazimət sistemisi,
ekologiyani tuzash, inchiklashtirib boshqurishni kuchlik raqam terikiga ega qildi. Jiangxi, Zhejiang qatorliq joylarda tarixdan qolib qolgan bir turkum tashlandiq konlar va dengiz okean ekologiyasini qo'g'dash, asliga keltirish turlari tiz ilgari surildi. Yashil energiya orqali quvvat ato qilinib, kasb tipini o'zgartirish sur'ati tezlatilib, unum oshirildi. Bu yil ekologiyalik muhit ministrligi 100 million tonna semnot pishiq materiali, 50 million tonna kokslashtirib ishlab chiqarish iqtidorini odatdan tashqari tuvan bulg'ima qo'yib berish bo'yicha o'zgartirishni ilgari surib, bir turkum karbonsiz bog'chi rayoni, karbonsiz zavod qurib, karbon qo'yib berish huquqi savdosini boshqarish chorasiga tuzatish kirgizib, mamlakat bo'yicha parnik gazi qo'yib berishni ixtiyoriy azaytish savdo bozor ta'minotini davomli zo'raytirdi. Ko'ngil qo'yib qug'dash orqali jonliqlarning ko'p xilligini qug'dash saviyasi muqim o'sdi. Bu yil Changjiang daryosidagi oster beliqini dalada ko'paytirishda bo'sish hosil qilindi. Ko'kbosh chumgak o'rdak dunyo bo'yicha tunji qitim yovvoyilashtirib qo'yib berildi. Mushk iyiq, qizil ibis, Xaynan uzun bilek odamsimon maymuni qatorliq turlarining tur topi davomli ko'paydi. Umumiy xalq amaliyotni ko'rsatdi. Yeshil turmush yangi kayfiyatga yetakchilik qildi. Bu yil davlat oila elektr saymonlarining konusiga almashtirish yordam to'liqlamasi o'lchimini birinchi darajali energiya unumiga o'stirdi. To'klash aslahalarini 3 yilda hissalab oshirish harakatimi umumiylik qanot yoydirildi. Kelar yili mamlakat bo'yicha 28 million to'klash aslahasi qurilib, 80 milliondan ortiq to'kliq avtomobilning ehtiyoji qondiriladi. Insoniyat tabiatni naumid qo'ymasa, tabiatmo insoniyatni hargiz naumid qo'ymaydi. Cho'ng qadam bilan yangi musofaga otlangan bugungi Jungo, texmi yuqori o'rin, texmi kang nazar, texmi zo'r salmoq bilan ekologiyalik muhitni asrash xizmatini planlab va ilgari surib, yeshillikning yuqori sifatli taraqqiyotning roshan asosiga yaxshi ekologiyalik muhitni eng umumiylik nap yetkizadigan xalq turmushining baxt saodatiga aylantirib, odam bilan tabiat inoq billa o'tadigan zamonaviylashtirish yo'lida qat'iy olg'a ilgarilamoqda.

Şinjan gezite haberi. Yakında ötküzülgen Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun yazlık açlık setebileş hizmeti siyasetinden haberlendiriş yığınıdan ilginleşçe. Bu yıl yazlık açlık merkezlik bazarga silinğen mezgilde, Şinjan boyunca setebilenilgan buğday mıhtarı 3 milyon 400 bin tonlu buluş mülçerlengen bulup, setebileş mıhtarı bir kadar yukarı seviyeni saklaydıken. Şinjan Uyghur Abdunum rayonluk açlık ve maddi eşya zapas saklaş idarisi partiye komitetinin azası, Muavin idara başlığı Ma Shouyan siyasetten haberlendiriş yığınıda mundaq dedi. Şinjan bazarlaştırıp setebileşine asası liniya kılıçta dağımlıq çan turup, siyaset karakterlik setebileşinden toluq kapaletlendiriş rolunu cari kıldırıp, açlık setebileş hizmetine bir tutaş planladı. Bunundan ilgiri Şinjan Uyghur Abdunum rayonluk xalq hükümetinin daimi yığınıda, Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun açlık setebileşine başkuru çağrısı karap çıkıp makullanıp, Açlık setebileş hizmetindeki karata siyaset karakterlik orullaştırış kalendi. Abdunum rayondaki alakadar tarmaklar baldur pilallaş, baldur orullaştırma kılıçta çan torup, yazlık açlık setebileşte açlıkını kodaydıgan kanun buluş, açlıkını güllendirdiğin kesip buluş, açlık setebaladıgan adem buluş, açlık setebaladıgan pul buluş, açlık saklaydıgan ambar buluş, açlık toşuydıgan abdumbul buluşuna işkaşırışka hakiki kapaletlik kalıdı. Bazarlaştırıp setebileşte çan torulu Ticaret soda muhiti yanıma alalaştırılıp, türlük açlık setiveliş asası gövdelerinin bazara girip setivelişi, bulup mu rayon halkıp açlık setivelip bazar rekabetine katnışıp, bazar obortunu canlandırışkı medet berildi. Buğdayını ciddi işlere takabül turuş boyunca setiveliş siyaseti devamlık yolu koyuludu. Şinjan Uyghur Abdunum rayonu devlet asaslık işlep çıkırış rayonları yol koygan buğdayının en tüven setiveliş bahası siyaseti boyunca, Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun buğdayını ciddi işlerle takabül turuş boyunca setebileş siyasetini çıkardı. 2026 yılı bekitilgen buğdayının her kilogramının ciddi işlerle takabül turuş boyunca setebileş bahası 2.38 yuan buludu. Ciddi işlerle takabül turuş boyunca setebileş layihasında belgilengen icra kılış mezgili de buğday bazarıdaki setebileş otturucu bahası bu da 3 gün ciddi işlerle takabül

Abdülturuç bu işe setveliş bahasını tüven bulsa, Abdülhamur rayon devlet ilgideki açlık karhanlarını teşkillep, buğdayını ciddi işlerle takabül turuş bu işe setvelişini kozgıtıp, dehkallar açlık derisi satalaydıgan buluş tüven çekini saklaydı.

Ailede işletildiğin 3D printer materyalları bexeter mi? İşletken de kaysı noktalarına dikkat kılış gerek? Tövende bu vaxtki haberimiz dikkatanlarda buludu.

Yakınki yıllardan bu yan 3D besiş texnikisi asta asta kesbi təcrübe xanlardan çıkıp, otları başlangıç mektep ders xanları ve adetki ailelerge kirip, yaş ösmürler yaxtırıdgan pəmini umumlaştırış əməliyeti aylandı. Ama şunun bilen bir vaxtda, 3D'lik besip çıxırışının bir xatarlıkı mı kişilerin dikkatini qozğıdı. Xorumu materiallar yenilini təkrarlanğandan ikən, bir xatar ziyallıq maddisiz buluş ölçümü yeni yetkili bulamdı. Meşgulatı barğansır adilleşip atkan üskünlerini balılar düşündürüş kullanımızdan ayrılıp kalan ahvalda özlükten işletelimdi. Yani biz bu ahvalar Karapakaylı. Cansu Uşedgi bir pen umumlaştırış organı bıltırdan başlap, otturu başlangıç mektep okuşlarına 3D besip çıkırış tatkikat törünü kanatıya durgan. Aparat terbiyeleş, asıraş bölümünün başlığı Tongçan Tonuşuru bundak dedi. Ular işletken hormon materiallar PLA yani polisu kislatasız simidin bulup, Kömür qonaq kirahmalı qatarlıq parçalanğan biologik materiallardan kelgen iken. Tongçan'ın yetişçe, PLA'nın furqına ait sus bulup asan parçalanır iken. Onun suya eriş noktası bir kadar tövən iken. Onun su gene rengleri her xil köp xil rengleri tanışkılı bulur iken. Ama onun xıracıda nesbeten yuqur bulur iken. Elektronluq soda tor biketleri de okuqçularına yüzlengen, mağarıp pənli umumlaştırış ışıltılgan 3D besiş məhsulatları asaslıqı PLA'nın xorum materiallarını teşvik kılır iken. Her kıl video görünüş spoları da yana blog egeleri onun bir hatalıkını teşvik kılı atkan iken. Bırak Sıçan Daşöz Xuashi Amavi Sayyye Şöyani'nin kandidat tətkikatçısı, doktor itekçisi Huang Xiumunlarına eskertti. Hazır bar bolgan 3D besiş korumu materialları, cümleden ABS koruluş soliyoları, yorukluğu sezgür simola katarlıkların işletiş yarayanı da parçalanışan organik maddalar ve dançlarını payda kılıdı iken. Fakat onların payda buluş derdisi, koyukluk derdisi katarlıklara okuşmaydı iken. Konuşuyor mundaqtaydı. Emliyatı bunların hiç kaysına mutlak bir xatar digilip olmaydı. PLA başkaları siliştirganı bir xatar bir xatar buludu. Üçteylik besip çıkırışta asaslıqı iki xil bulğuma koyup berildi. Biri VOC, yani parılınışçan organik maddalar. Yani biri dançı maddalar. Bu iki xil noktadan karıganda PLA başkaları nispetten bir xatar az. Ama bu ergizmi bulğuma koyup vermeydi o diyelik emez. Konuşuyor teklif fikir berip mundaqtaydı. Eğer aileler 3D printer setip alganda yatak uy, balalarının yatak uy qatarlıq jaylarda işiltişten saklanış kerek. Meşgulat kılganda en yaxşısı hem itilgen hava boşluğu koymaslıq. Amalba sırtka hava yaxşı almışdıgan, hava almıştırış üskünler toluq bolgan ahvalda işletiş. Meşgulat kılgıcı imkan kadar üskünlerden yıraq duruş, hem de müdafiye tedbirlerini toluq kullanış kerek. 3D besip çıkarganda pəley, maske küzeyni qatarlıq qodaş tedbirlerini taqaş kerek. Onundan başka ne düşündürüştüki əskertişki asasen, korumu materiallarını saklaş ve üskünlerini asıraş, üçtelik besip çıxırılan kereksiz materiallarını mı ziyansız bir tırap kılış gerek. Huangshu mundaqtaydı. Sanayet derecelik məhsulatlarına siliştirganda, belgilimige uygun ailede işletilgan 3D printerlerin korumu materiallar bir kadar bir xatar buludu. Məşğulatlarımı bir kadar adli bulgan buluşu mümkün. Lekin adetki oyuncu qatarı işletip, məşğulat ölçümüge sel karayışına saklanış gerek.

Ügünüşünü bilgen Adem en vaxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirlevatkan radyo alıcılar. Muşu vaxtınla hayırlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, ben Arapat Özenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 27. günü Merkez İhtisaslıklar Hizmeti yığında kılgan yeni devirdeki ihtisaslıklar hizmetinin yeni ideyesi, yeni stratejisi, yeni tedbirini umumuzluk izcillaştırış gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığınını kılgan özü üstüde inkılap kılış partiyemizin tarihi devrilikten halkıp çıkıştaki 2. cevabi namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

Partiya 18-nji qurultaýdan buýan partiya merkezi komiteti nime üçin ixtisaslyklar güçlük döwlet quruş gerek? İxtisaslyklar güçlük döwlet diýen nime? İxtisaslyklar güçlük döwletini kandaq quruş gerek diýen zor nazariýe we ämeliýet meselelerine çoňkur

u bo'lsa-mu o'zi ustida inqilob qilish. Dodillik bilan o'zi ustida inqilob qilish partiyamizning boshqa partiyalardan farqlandigan roshan belgisi. Yo'ldosh Mao Zedong o'z-o'zini astoydil tanqid qilish qilmaslikmi partiyamizning boshqa partiyalardan farqlandigan roshan belgilarining biri degan edi. Partiyamiz dal mushundoq o'zgicha siyosiy fazilatga ega bo'lgachqa 100 yillik bo'ron chopqunlarini beshidan o'tkazib, ko'p qitim xatar ichidan qaytib qat ko'tarib, savallikdan keyin qalaymiqanchilikni o'ngshab, og'dirilmas, yemirilmas markizmlik partiyaga aylana olgan. Bir partiya uchun hammadan qiyin bo'lgani mislsiz o'zgarishni boshdan kechiribmi, asl maqsadini o'zgartmaslik. Nurg'un issiq sovuqni boshdan o'tkazibmi, xislatini burunqidakli saqlashdir. Shaxsiy g'araz aralashmasa, jahon tabiiy adil bo'ladi. Partiyamizning hech qanday aloydi manfaati yo'q. Bu partiyamizning dodillik bilan o'zi ustida inqilob qilishining jasorat manbasi, ishonch manbasi. Partiyamiz dal mushundoq shaxsiyatsiz bo'lganligi uchunla uzil-kesil materializmlik ruh bilan o'zini doim astoydil tekshirib kuzatib, har vaqt o'z savalligi ustida o'yinni olaydi. Barliq manfaat guruhi, huquq tashkiloti imtiyoz qatlamining qorshab ovlab chiritishidan qutula olaydi. Hamda partiya ichida bu guruh, tashkilot, qatlamlar tarafidan iskanjiga ilingan kishilarga qo'l sola olaydi. Partiyamizning ulug'ligi xatolik sodir qilmasligida emas, balki azaldan kesilni yo'shirmay, davolanishdan bosh tortmay, masalaga bevosita yuzlanishga jur'at qilib, o'zi ustida dodil inqilob qilganligida. Masalan, yetakchi ideya jihatda haqiqatda chin turib, xatolikni tuzatdi. Jumladan, buyuk inqilob mag'lub bo'lgandan keyin Chin Duxuning o'ngchil og'michil xatolikni tuzatdi. Yer inqilobi urushi mazgilida solchil qaramlik xatolikini va solchil tavakkulchilik xatolikini tuzatdi. Yan'andagi mazgilda Wang Mingning solchil dogmachilik xatolikini uzil-kesil tuzatdi. Partiya 11-chi navbatlik markaziy komiteti 3-chi umumiy yig'indan keyin madaniyat zo'r inqilobini uzil-kesil inkor qildi. Ve başkala. Meselen, partiyemiz partiye içinde sahnavatkan ideya cihette sap olmaslık, siyasi cihette sap olmaslık, teşkili cihette sap olmaslık, stil cihette sap olmaslık katarlık gevdelik meselelerini dadılık bilen hel kıldı. Cümleden, yen en stil tüzütüş herkidi. Devlet kurulgan deslepki mezgildeki stil tüzütüş, partiyenin tertüksiliş, ve üçkü karşı duruş herkidi. Islahat içi vitiştin kiyinki partiyeni umumüzlük tertip kiseliş herkidi ve bir katar merkezlik terbiye faaliyetleri ve başkala. Yani meselen partiyemiz çirikleşkellerini katli cazalıdı. Cümleden yeni cungu kurulgan deslepki mezgilde Liu Qingshan, Cangzi Shen katarlarının delosunu bir taraf kıldı. Islahat içi vitiştin kiyin Partiya stili paklı kuruluşu ve çiriklik karşı duruş körüşünü baştan ahir gevdelik oranı koyup, çiriklik ve aynıp getişinin aldığını iliş iktidarını üzlüksüz aşırış, çirikleşkelerini cazalaş ve çirikliknin aldığını iliş sistemisini berpa kılış, mükemmelleştirişini otturup koydu ve başkala. Partiya 18. kurultayın bu yan, partiyemiz mislisiz cesaret ve irade bilen Partiyani umumüzlük qattiq idara qilib, özü üstüde inqilob qilishqa dair bir yürüş birikmimushni etib, partiyaning özünü saplaştırışı, özünü mükemmelleştirişi, özünü yenilişi, özünü yükseldirişiga dair bir yürüş tüzüm qaydi sistemisini şekillendirdi. Biz yetti xil qilmish qatarlıq partiyaning obrazi ve inovitiga eğir təsir yetküzüdigan. Partiya bilen ammining Kadırlar bilen ammının münasibetdeki eğir ziyan yetküzüdüğün gevdelik meselelerini közde tutup, katlıq buluş asasi ritimini çıntırıp, nazaret kiliş, intizamını icra kiliş, cevapkarlıqını

0: پرشتورشنی کچیتیب، حالقلق آسالقلانی چنگ تتوق. بنام بلن پارتیه اینقلاب خارکترلیک تاولنش داوامدا تیخمو کچیدی. بولوب مو پارتیمز کسیلنی کشلک دور بلن داوالایدگان، قلای مقانچلقنی قط قانون آرقلق تزیدگان ایراده، سونهنی قرب زهر هیدیدگان، ازمتلاچ کسکن اشقلدگان جاسارت بلن، قطی ایغشمای یولواسنی دنبالاب، چوینی پالاقلاب، تولکنی اولاب، پارتیه دولت، آرمیانن اشکی قسمی دی ساقلنواتگان ایغر یوشورن خوابلن تگیتدی. Dünyadaki şunçküp hakimiyet beşidiki partiyeler içi de kançısı çiriklikke partimizge okşaş muşundak kankülemde zor salmak bilen katti boşaşmayı karıştırışkı cüret kılalıdı. Bazıla garipnin köp partiye nöbet bilen hakimiyet yürgüzüş, şokuk ayrılıp turuş usulunu maktap kökü kütürüp, partimizden pıçak besini özgü kartıp, çirigen göçünü şilip, İlvitaleydi qalıqı gışelmedi. Jongo Komünistik Partiyasının dadıllıq bilen özü üstüde inqilap qilish əmiliyeti ulağa jaranlıq küşlük cavab bədi. Partiyimiz 100 yılını baştın keçürüp, şallıq muvafiqiyetlərini qolğa keltirdi. Partiya içi sırtı dikilə, dövlət içi sırtı dikilənin nurğun tərifləşigi erişdi. Muşundaq bolğan sıri, özü üstüde inqilap qilish royini texmi jari qildirishimiz. Hergizmo olqış sadaları ichida özümüzni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Madiya maqtashlardan eziqib ketmaslik, to'xmatlardan qo'rqib qolmaslik degan ani shu. Butun partiyadagi yo'ldoshlar özü üstüde inqilap qilish royini mangu saqlab, partiyani umumizlik qattiq idora qilishni Mengü davamlaştırdığın siyasi anlıklıkını küçeytip, hergiz mu katlık buluş hem de caygı çüşüp oldu. Çekigi yitip oldu deydiğin keyfiyatı bulmasılık gerek. Yakında keyni keynidin teşürüp bir taraf kılıngan çoğun çoğun değil oladığını karganda, partiye istili paklı kuruluşu ve çeriklik karıştırış kürüşünü cezmen bir minut mu boşaştırmayı tutuş, ızcıl tutuş gerek. Merkezi komitettiki yoldaşla, Partiyanın her derecelik rehberi kadırları minisini sergek tutup, bütün partiyanın ideye, teşkil, stil, paklık cihetdeki ekvallarını obyektip, toğru tonup ve ilgilep, meseleki toğru karaydıgan cesaret ve piçak besini özgü kartıdıgan anlıklık bilen partiyanın özlük inkılabını alğı sildiş gerek. Ağırıp kalganda vaxtıda davalınış, doğru iş ki tigişlik bolsa doğru iş, Operasiya qilish tegishlik bo'lsa, operasiya qilish kerak. Mayli qandoq masala bo'lishidan, mayli kimni masala ko'rilishidan qat'iy nazar, qo'l silish tegishlik bo'lsa, qo'l silish. Bo'libmi, chiriklik masalalarini qat'iy tekshirib bir taraf qilib, partiyaning ilg'orligi va sobliqiga ziyon yetkazadigan omillarni, partiyaning sog'lom organizmini chiritadigan viruslarni uzluksiz tozalash kerak. Bolup mu, devlet ve halkının menfaatini çangılığı kırgızı olgan, partiyanın hakimiyet yürgüzüş asasını çırtken, sosyalistik devlet hakimiyetini tevretken, partiye içi de siyasi guruh bulu vağan, ujmekliş vağan, menfaat guruhu uyuşturgallani kılçı yumuşak kollu kılmay, katti teşürüp bir taraf kılış gerek. Kıskısı, partiya kurulgallıkıga 100 yıl bolgan peyitte, Tiniş şaraitdi mu xavip xatarını oylap, bu yüzyıllık çoğun partiyemizden qeyirip acizlap ketişidin. Kesel çaplışıp gelişidin, her vaqt doşar buluşimiz kerek. Partiyemiz tarihidi besip ötken əgir yollani. Baştın keçürgen əgir toqaylıqlani unutup qalsaq bolmaydı. Jongo və çətdəlinin siyasi tarihidiki hazırqı haletki qanaat qilip, Rahat paragatki berilip, halak bolgan açık savaqlarını unutup kalsak bolmaydı. Özümüzde saklangan meselelerge inkasımız astıbıp kalsı bolmaydı. Meselelerini bir taraf kılganda sörelmelik, izlengülü kılsak, ahırda halık veyran, hakimiyet gümran boludugan gep. Uluq özlük inkılabı arkılık, ұлық іждімайы инқылапны етекләп, ұлық іждімайы инқылап арқылық, ұлық өзлік инқылабыны үлгірі сүріп, партиямыздың еңі дәвірді социализмді чыңтұрыш вә оны раважландұрыш тарихи мұсапысы дә баштың ақыр күшлік рәхбәрлік ядросы болышыға әқиқи қапалат қылышымыз керек.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 27. günü Merkez İhtisaslı Hizmeti yığında kılgan yeni devirdeki İhtisaslı Hizmeti'nin yeni ideyesi, yeni stratejisi, yeni tedbirini umumuzluk ızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti 6-nji umumiy yig'inining 2-nji qitimliq umumiy yig'inda qilgan o'zi ustida inqilob qilish partiyamizning tarixiy davriylikdan halqib chiqishdagi 2-nji javobiy nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Asarga bekle çoğunkur kırık yetkerliğimden vaktinin kanak ötüp yetkerliğini toymaya kaptı ben. Tuyuksuzla telefonum çırınladı. Telefonu ilişim bilen tan iyilik kızının yakınlık avazı anlandı. Rufina, ben kap buldum. Siz saat necelerde işten çüşsüz. Oy, keçirin. Hizmetle boğup gittim. Saat gibi karamaptı ben. Sen saklap durun ha. Ben 10 minut kalmaya yedip barım ben. Boludu, hiç kısı yok. Aldırmayı kesiniz mi boludu? Yolda dikkat kılın ha. Saldırıp görüşeyli. Telefonu koyup çakmak tezliğe de nerslerimi yığıştırıp binadan düştüm. Biz görüşmekçi boğan aşkana idarem yakın diye de boğuşka hayal bulmayla yedip badım. Tolumu hecilmen, sizini sakılıp koydum. Elimden kızga özür eydim. Ya kay, hiç kısı yok. Mehmet'e hile ile geldim. Hani, tamak tızın ikini

dastlabda nannaning tex amdil toshini bitirganligini, oila sharoitining yaxshiligini anglab, haqchan bir boy oilaning o'yin tomoshig'i amroq, akin aynoq malikasi bo'lish kerak deb o'ylagandi. Lekin uning gaplarini anglagandan keyin, uningga bo'lgan qarshim bir xil o'zgardi. Biz shu kuni har xil temalarda nayti uzoq paranglashdik. Xo'shlashganda allaqachon soat 10 dan oshgan edi. Amdil yotig'imga kelib turishimga, telefonimga nannandan uchir keldi. Nana, men bugungi kunni menga unutmayman. Bugun bekli yaxshi paranglashdik. Ikkimizning nurg'un qiziqishimiz o'xshaydi ekan. Garchi men musiqada o'qigan bo'lsam-u, kichigimdan tortib kitob o'qishga amraqdim. Hozir qadar kitob o'qishni bir kunni tashlab qo'yganim yo'q. Kitob insonning hayot yo'lini yo'ritquchi chiroqqa o'xshaydi. Sizda adabiyotga xos fazilat va iqtidor borligini his qildim. Ishonamanki, siz kelgusida cho'qim taniqli yozuvchi bo'lib chiqa olasiz. Güzel eserleriniz arkalık kişilerin işki dünyasını güzelleştirişke tırışın. Ben girimçilik arkalık kişilerin taşki dünyasını güzelleştirişke tırışay. Biz birlikte tırışaylı. Keçirin, hayacandı köp sözler koydum. Eyüpkü buyurma gaysız. Sizdek bir yakşı dostu erişkerlikimden tılımı hışalmen. Yakşı çıkıyorum. Nenden uçurunu okup katıka hayacanlandım. Demisim o işkimizden nurgun kızıkışı okşap gidetti. Kızık iş. Jahanda mushundaq modli keldigan ishlar bo'landigandi. Bugungi ishlarning hammasi menga xuddi tushdek tuyulmoqda edi. Men bu nannanga bugungi uchrashuvdan olgan ta'sirotimni ifodalab, bir muncha uchrlarni yozgandan keyin chiroqni o'chirib uxlab qoldim. Shunday qilib, nannan ikkimizning do'stligi rasmiy boshlandi. Biz bara-bara bir-birimizga shunday ko'nib ketdikki, bir kun aloqalasha olmay qalsak, xuddi muhim bir narsamizni yo'qotib qo'ygandek tit-tit bo'lardik. Uzaq ötmeyi biz bir-birimizni sənləşidigan bolduq. Bir gün inəndən mən icar ilib turubatqan uyumga gəldi. Mən bilən billə turuşunu xalamsın. İcarıq alğan uyumdan bir eğizi beka. Yeni kilib, sının idarən gəmi yıqın. Şundaq boğanda, işkimiz künlü digdə körüşüb duralayımız. Nənənin tuyuqsız deyən bu gebini anlap, xoşallığımdan vaqqır vəkkil taslı qaldım. Xizmətki çıxıb bir yıl bola bulmay, tört qitim uyukücü boğan idim. Kichigimdan bir narsani bekli zig'irlaydigan qo'yim bo'lg'ashqa, yaxshi uylarga chiqish qilmay, mundaqroq uylarni tek yaratmay, kunlarim uy g'imida o'tib ketyapti. Men nannanni odatki bir bino uyda turish kerak deb o'ylagandim. Lekin narsalarni yig'ishtirib, rasmiy ko'chib borgan kuni o'zimning xatolashqanligim his qildim. U Beijingning Choyang rayonidagi 40 nacha qavatli oliy mehmonxonaning 33-chi qavatiga joylashgan 100 nacha kvadrat metr cho'ngliqdagi ikki yig'izlik yurishlik yotig'i turardi. Yotoq intayin hashamatli bezalgan bo'lib, hamma aslahasi to'liq edi. Uningga aldirab ma'qul deb aytganligimdan sal pushaymon qilib qoldim. Chunki bu yotoqning oylik ijarasi 15 ming yondan oshadigan bo'lib, mening 3 oylik maoshimga to'g'ri keladi. Men uningdan oyda qancha pul ijara to'lasam bo'ladiganligini so'rdim. Aylık icarının 20'ni bəsanlı boldi, dedi nəndən qalca işkilənmək. Onun cavabını anlab, keynimgi tırınqılı uçub getdil taslı qaldı. Çünki bir ayda yemək işmək yığsamı 8 milyon tapalışım əsla mümkün əməsi idi. Önüm içimgi çüşüblük etdi. İçimdə özümdən pək aldıraqsallı qıqallıqımı açıqım gedib atdı. Ne boldun? Çimplik etdun qo. Mən onunqa əməli əhvalını deyişini iddik gəldim. Çünki həm adamın ailə şəraiti oxşaş bulmaydı. Konula halınqı bir qıpaltat, xaltanqı bir qıpuntat dəbdikən. Məndək əmdə xizmətki çıxan, aylıq maaş tayılıq bir qızı nisbətən, bir ayda 8 milyon icar töləş həqiqətən qeyin idi. Nəndən tuyuqsız qaqaqlat gülüb gətdi. Qara cimib gətkinəni, çaq-çaqıb qoydum. Bana üy icarısı bəmizsən mı boludu? Özünün üyüdə körüb, bəhuzur tırğın. Ondaq tıqandaq boludu. Həm iş yolda boğunu yaxşı. Mən uyumda bir qağı dursam bulmaydı. Azraq bolsun icarı tölüşüm gerek. Cahilken sənə, biz şundaq yıqın dostladın durup mu tüz qılıvat sən deysə? Bob dəmsə, pəqat könlü onumsa, öynən toq su pulunu sən tölügin. Şundaq qılıb yataqının toq su pulunu mən tölüydiğanı keliştik. Yataq mihmanxansının bütün əynəkli deresinin Beijingnin nurğun caylarını köygülü bolatdı.

Rufina bilan mendan tanışkan kündün başlap bir-birge tolumu içe ekişip ketken idi. Ola hatta bir gün körüşmüsümü çıdaşmaydıgan halgı yetken idi. Şunun bilan Rufina nendanın teklifi bilan onun icarı ağan üygü köçüp bağmakçı boldi. Ama o nendanı adetki bir öyde icarıda oldurduğu dap oylap kalgan idi. Oylumağa yedin onun intayın isil bir ali dərəcilik oldurak rayonunun çoğun yürüyüşlük yatıgıda tırdıqalıqın. Aylık icarısının 15 min yendin aşıdıqalıqın. Bu pulunun özünün 3 aylık maaşıgı doğru kildiqalıqını bilgendi bolsa gangraplı kaldı. Hem özünün aldırapla nendanı makul boğalıqıdın püşayman kıldı. Keyin yana dostunun təklifi bilen pekat öyünün su tuh pulunu töyleydiğen bulup gelişti. Ondaqta olanın bundan keyin kükürleri kandaq bola. Bulaq kızıqsanız, deyiqtiniz dağımlıq Ətki Radio Jurnu programımız oranlaştırılığan Meryemgül Obul Qasır'nın Halıran Şəpəq namlıq postının davamı da bulsun. Qadərli dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü radio jurnal proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın muharriri və riyasətçisi Şiringül Toxdi. Kirishdirgüçisi Abduxalıq Əməd. Biz o muharriri Adil Ablat, nazarətçisi Arapa Tüsencan. Xeyir dostlar, aman bol qaysılar.

Ben Abdursun Abdri'yim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı bolğan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mamut tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Kinez xanımının yığısını anlayıp, Kinez cimip kaldı ve onun aldığı gelip, ''Boldi, boldi, sana mı iğir? Bunu ben mi bilip durvatım ben? İlaç kança? Bu unçuvala zarlap ketkidek mi işemez? Tengir'nin himmeti kengri?'' dedi. O özünün nemi davatkallıkını özü bilmeydi. Bir çağda Kinez xanımının yeşini töküp durup koluğu söygelikini sezip, o mu cevaben söyüp koyup öydün çıkıp getti. Baya kiti öydün yugurup çıkıp getken de dolli anılık ve aile ayallık adıtı bu içe, emdi xotun kişinin arlaşıdığan peyti kelgelikini sezip, şilepsini beşidin aldı da yanını türüp iş başlaşka royi ceheti tayarlandı. Apsi dadısının yamallığan çağda o kızlık ornada turup apsığı nesiyet kılgan. Kinez'nin gazipi taşkanda gep kılmay cim ol turgan. Apsi üçün uyalgan. Dadısı açıkı tez yenip burunki mehirballıkı yanganda onunki tekimi hürmeti aşkan idi. O dadısı çıkıp gelişi bilella tutuş kılmakçı bolgan birinci çoğun ışıkka tutuş kılıp, Keti'nin yenigi kırıp, onunla teselli bermekçi boldi. Apa, ben sizge bir işini xeli burulla deyişini oylugan. Levin'nin ötkende Keti'yi teklif koymakçı bopke gerlikini bilettiniz mu? Levin bu hiyalini setvağı digen iken. Ondak bolsun imboptu, ben gipanını düşünemmedim. Keti onun talepini ret kılgan mıydı? O sizge bu işini demegen mi? Yok. Onun toğırlık mı, bunun toğırlık mı işini mi demegen? O artıkça mağrur kız. Lekin menin bilişimce bunun hemisi aşınındın. O şunda

0: dedi Apsi.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oyun işinizde öyge çakırtıp gelişiniz gibi bombaydı kallığı togırlık yapkıgan.
1: Onu bilen körüşüp zörür bop kagan. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin nemi zörür yettin oyun işi bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlıkını burun acep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri dop. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışık görseniz emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Peterburgning yuqori tabiiy jamiyati asosan bir butun gavdi bo'lib, uning ichidagi odamlar bir-birini toniydi. O'z aro berish kelish qilishatdi. Bu cho'ng doirning ichida yana kichik doirlarmi bor edi. Anna Karenina'nın bir-birge okşumaydıgan üç küçük dairinin hemmisi de dostları bağ idi. Ula bilen bolgan münasuveti mi koyuk idi. O üç küçük dairinin biri, er bilen billi işleydigan hükümet emeldarlardan şekillengen daire idi. Onun içi de erinin hizmettaşları bilen kol astıda işleydiganlar mı bağ idi. Jamiyatning o'xshimagan qatlamlardagi odamlar ko'proq bo'lg'achqa, ichidagi islomi murakkab edi. Anna dastlabda ularni cho'ng ko'rgan ham hurmatlab kelgan edi. Endi hozir uningdagi u xil hissiyot bara-bara yo'qolishga boshladi. Kichik bir noyidagi odamlarning hammasi bir-birini to'liq bilganga o'xshash, Anna mu u doira ichidagi odamlarni yaxshi tushunatdi. Hatto ularning nemini yaxshi ko'rib, nemini yomon ko'rdiganliklarini, qandoq g'am andishilarining borligini, bir-biri bilan bo'lgan munosabatlarini, kimning markazlik odam ekanligini, kimning kimni qanot ostiga oladiganligini, har bir odamning o'zining o'rnini saqlab qolish uchun nemalarni qiladiganligini, kim bilan kimning ko'z qarashlarining o'xshash ekanligini, qandoq masalalarda ixtilof paydo bo'ladiganligini nihoyat yaxshi biladi. Lekin graf Lidiya xonimning to'xtamay qiziqtirishlariga boqmay, erlarning manfaatini qo'g'daydigan hukumat amaldorlarining bu doirasiga Anna faqatli qiziqmaydi. Doim ulardan o'zini qochirib turardi. Annaga yaqin bo'lgan yana bir doira Karenin'nin mensibinin kötürlüşüge yardan belgelerden şekillengen daire idi. Bu dairenin en asaslık adımı Graf Lidiya hanım idi. Bu dairede qeyri mensebdarla, yimmetlik dindar ayalla, akıllık, okumuşluk, şöhretperest erle bay idi. Öz vaxtıda bu daire içindeki bir akıllık adam bu dairene Peterburg jamiyatining vijdoni deb atagan ekan. Karenin bu doirni bekme e'tiborlaydi. Uning ichidagi har

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Kenaz Betsi xanım oyunun axırqı pərdisinin tügüşünü kütməklə üyüge qaytıp getdi. Qırım xanısığı kirib, tatrangu yüzüge upsürkep, çeçini tarap, özünü bir qur tüzəşdürüp alğan dinkin, xizmətkarğa, mehmanxanığa çay rastlaşını buyurdu. Şu arada Peytulla onun çoğun Morskoy kotsudiki həşəmətlik üyüge arq-arqıdın kelişki başıldı. Mehmanlar yoğan dervazının aldı da Peytullurdun şuva tattı. Ötken keşkellerini görsün de, her günü eyneklik işkinin sırtı da gizit okup oturduğun semiz dervazı ven, dervazını asta içip, mehmanlarını işkirge kırgızı vetti. Çeçini tarap, özünü yasap çıkan öy yigisi, mehmanxanığa yeni bir işiktin kirip gelgini de, mehmanlarımı bir vakitte ikinci işiktin kirip geldi. Mehmanxanının tamları külrengde, yerge yumuşak gilemle silingan. Şamlanın nuri appak dastıxan silingan üstel üstünü süttek yoğurtıp durattı. Üstel üstü de kümüş samaver yaltırap, appak çay kaçıları parkarap durattı. Öy yigisi samavarının tüyüge gelip oltırıp pəliyini koludun aldı. Bir neç hizmetkar avaz çıkarmayı gelip mehmallağa orunduklarını tartıp bədi. Mehmallar iki qatar bulup, bir qatırı öy yigisinin yenida samavarını çördep, yeni bir qatırı baş elçinin karı duhavı könlək kiygen, kapkarı karı kaşları orğaqsıman igilip turduğan çıraylık rapiqisini çördep oltırıştı. Her iki tarafının parını başta körüşüş, salamlışış, çay sunuşla bilen bölünüp, xuddi gəplerini bir yerge yığıdığan umumi bir gəpni izdişi vatkan dek boldı. Artıslıktın ağanda o xenim acayip yaxşı, hemmini besip çüşküdekken. U çokum germaniyelik rəssam Kaulbach'nın obraz yaratış maharetinin ügengen gep, dedi elçinin rapiqis tarafta oltırgan bir diplomat. Onun sahnede kandak yıkılgallıkı dikkat kıldın la mekin? Nelson toğırlık gep kılışmaylı çö, onun da hiç kandak bir yenilik yok, dedi üstüge kon bir ipek könlek kivalgan, keşinin tayini yok, yalgan çaş kimigen, çaşları serik, kızıl yüzlük semiz bir ayal. O tüzlü gep kılıdığan, mecazının koparlıkı bilen korkunuşluk bala dep nam algan Kenaz Miyakkaya hanım idi. O iki dayırının otursa da her iki tarafının geplerge ten koşuk silip oltırattı. Bugün ben üç ademnin kudu kilişi vağandı Kaulbach doğrusu da bir hıl gepnin kılışkallıkını anlap kaldım. Ulağa bu gepnin nemis yekip kağallıkını pekat bilmedim. Şu gep bilen paran bölünüp gitip, yeni bir yeni mezmon tepiş zörür bulup kaldı. Bizge kızık işladın paran kıp berin, emma zeherlik paranladın emez, dedi uşak geplegi amırak elçinin hotini diplomat kıkarap. Diplomat gepni nemidin başlaşını bilmeyi, bir dem oltırıp kaldı. Neme desem bola? Adette zeherlik geple kızık bolattı. Boptu, urunup görey. Bana bir mavzu köstüp berin. Emmi gep şu kılıdığan gepnin mavzusu da. Mavzu bolsa makal yazmak tez küşmeydu. Men pat pat oylap kalimen. Burunki zamanının meşhur parançıları boğan bosumu, ulanın bugünkü günde undak kızlık paranlarını kıp kitelişini atayın idi. Çünkü kızlık paranlarının hemmisi hazır konurap kaldı. Hürmetli radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesi çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev

Bugün dünyadaki xəterlik taş yolları bilan tanışıp ötəmiz. Birincisi, Atlantik Okyan Deniz Sahili taş yolu. Bu taş yol Norvegiyada. Eğer siz aile avtomobil edip taş yol seyahati kılışını tanlasanız, xəterlik boğan Atlantik Okyan Deniz Sahili taş yolu duş gelişiniz mümkün. 8,4 kilometr uzunluqdaki bu taş yol 8 köyrük arqılıq, aral, xadı taşlarını bir-birge tutaşdırıdı. Norvegiya denizinin deniz qırğıq liniyasiga ägişip, yol boyu nurgullığan acayip güzel tabi mənzirlərini tamaş qılğılı buludu. Elbette, hava yaxşı ehvalda, avtomobil haydashda anca çox məsəl yok. Ama boran çapqon yetip kelgende, avtomobil haydash hakikaten xatarlı. Deniz dolqını yoldan halkıp ötüp, aralığı şiddet bilen itilip vardı. İkinci, Stelvio Tağ Eğizi. İtaliyadaki Şivisariya bilen çigirlendiğen bir taş yol entayn xatarlik ve tik bulup, bu taş yolunun 48 əgmisi var. Onun deniz yüzün eğizliki 2757 metr. Şuna dünyadaki en eğiz taş yollarının biri hesablanıdı. Eğiz caylarda da köp kısım tağ boyluğun əgir-bügür taş yollarını körgülü buludu. Kişini məbdun kılıç bilen bir vaxtı yana kişini vəyim eğiz alıdı. Üçüncüsü, Kolletiği. Hindistan'daki Kolletiği taş yolu da kişini tihim eyran kaldırdığan 70 əgmi var. Bu taş yol caylaşkan tağ şu səbəbdən kişiler tarafından alaka tiği edip atalgan. Onun etrafı büyük baraksan ıstıqbal bağ ormanı. Aylanma yol köp, yer şekli tik bolğandan sır, yol bək tarqılıp yasalgan. Hatta işki avtomobil patkudak yeterlik boşluk mu yok. Tördüncisi, Sahra-i Kəbir'ni alqıgan yuqur süratlik taş yol. Bu taş yol Afrika'daki 4500 kilometre yakın musabını kesip ötken bulup, nurgun devletlerden ötüp, Şimali Afrika'daki 3 devletini tutaştırdı. Bu taş yolda en çok mesele may kaçlaş poğutu bək az ve kumboranın uçuşunun çöpürünün körü sezmigi körü sızdığın təsiri nahaydı çok. Beşincisi, Saint-Bordeaux Tağ Eğizi. Saint-Bordeaux Tağ Eğizdeki taş yol naidi özgücü bulup, o tağ arasındaki tonilgi caylaşkan taş yoldur. Bütün yolda 8 tonil var. Deniz yüzüden eğizliği 700 metreden aşıdı. Yine 6 əgmini öz çıkadıdı. Bu yol, İtalya'nın şehir bazarlarını tutaştırıp durdu. Taş yol 19. əsrde yasalgan. Onun üstüge kıskığını 3 aydan yasalgan. Şuna 100 günlük yol dəpmat alğan.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Yolcular programımızı da anlaştırıvatımız. Emdiki temimiz tebessüm üstüde buludu. Adem'nin çırağıydı tebessüm cilvıksa, Hüddi seherde içilgan körkem güldek, her bir Adem'ge bir hıl mihir ve ızlık sezim atak kılıdı. Tebessüm'a eşkandak bedel ketmeydi, ama o acayip neticilerini yartalaydı. Dali Carnegie'nin şundak bir gibi var, çırağı tatırıp durduğun felsefe için emez, külüp durduğun başlangıç mektep okuğutusunu, dükkünün bu mülazimetçilik teklif kılışını halaymen deydi. Nim demekçi diye baktı da, sırtki tesirde külüp duruşunun tebessüm bilen muamili kılışının zürürlükünü kaytkınmakçı. Hakiki tebessüm kılalaydığı Adem mol tuyluğu iyi buludu. Tebessüm kılış eşbeş tigiçe körülüp gayb boğunu bilen, ama o kişiye mengülük tesir kaldırdı. Bir yerde davatkan tebessüm, Çin yürüküden çıkan semimi tebessüm. Herkes mu yalgan külkemez, hoşamet külkisemez. Her kandak külümsüreşke acıdım düşmeydi o deyip eğitammayınız. Şundakla daim külümsüreşke acetmen bulurduğun Adem'i bulmaydı. Külümsüreş aileye kuşallık, soğudu setikki Ahmet, dostlarına inaklık atakılıdı. Külümsüreşte bir yerden seti vağılı, izdep tapkılı, ariyat ağılı, oğurluğulu bulmaydı. Başkalarına külümsüreşten ilgiri o hiç kandak kımmet gibi bulanmaydı. Ama izcil muhabuk külümsüreşten paydasını tesevvür kığılı bulmasılık mı mümkün? Şunun aşka her daim külümsüreşini, tebessüm eyleşini özünüzü hemen akılın. Tebessüm bilen oldurup, bir külü bitip, bizden yakınlık külürümüzü kulak seyir.

qachon. Sevimli radio anlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli temleri manımış yada ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı men. Fırat ətideki programımız teximi nadir. Anlaşını herkiz unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayanmayı kalan bolsanla, stansımızın radio toruğu kırıp, kalıgan vaqtta kalıgancı anlısanla buludu. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kreştürgütçisi Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Türdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursul Abdurayım.

0: Hürmet kadar yuvanlı kocala. Bugün 2026 yılı 7. ayının 13. günü düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet kadar yuvanlı kocala, ben Somret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Terilgu yer kızıl sızıqı çın saklanıp, devletin açlık bir hatarlıki asasi puhtulandı. Xıbinin Şintay, Xıbinin Wuhan meselelerine bir vasıtı yüzülünüp, tüz dışını çın tutup, ügünüş tərbiyenin çoğunqırılışı ve emeli buluşuğu törtkü boldı. Nurgun Cayla kəlgündün müdafiyeliniş, aldın sinal beriş ve kutquzuş tayarlığını küçəydib, Tayfın Borini Baviya bütün küçü bilen taqabül türdü. Partiya bayrağı asasi katlamının birinci sepide cavlan kıldığı mavzuluk yürüyüşlü haber. Döldümüz yeni materyal sahası da devamlıq yeni böz şanslı kıldı. Amerika armiyası İran'a yeni bir növet zərbi verdi. İran Amerika armiyasının otur şarıqtaki nişallarına kaydırımı zərbi verdi. Hürmetli radyanlıq ucuna tövendirdiği qıdanla haberlerimizin təfsili məzmunları da olsun.

0: terilgi yerini qoğdaş, mislisiz yükseklik kötürlüp, en qattıq tüzüm, en puhtı kanunçılık arqılıq, her bir gerik yer yakşı başkuruldi ve onundun yakşı paydılınıldı. Bu bir qatar qattıq tedbirle arqılıq, devletimizin terilgi yerini qoğdaş hizmeti de körnerlik ünüm kolgı keltürlüp, 1 milyard 800 milyon moluk terilgi yer kızıl sızıqı çın saklandı. Terilgi yerge kapaletlik kılışta sanğı kapaletlik kılınıplı kalmastın, belki yine süpetke mu kapaletlik kılındı. Yakın kıyladın buyan, yukur ölçemlik etiz eri kuruluşu meblağ selinmesi yıldın yılga aştı. Merkez meblağının mobeşi selinmesi 2000 yuandın aştı. Bilan boyunca 2030 yılı bağında memleket boyunca cemi 1 milyard 350 milyon moluk yukur ölçemlik etiz berpa kılınıdı. Nöbette Guangdong ülkesi, Shaoguan şehri, Xujiang rayonu, bütün rayon boyunca yerlerini universal tüzeşinin ikinci baskuşluk türünü planlap layileşini tezletti. Küçük etizini çoğun etizgi özgertiş arkılık, terilgi yerle İğir derecede uşaklaşıp ketken Xujiang'da hazır 5 modun tüven küçük terilgi yerdin 727'si azaydı. Yukur ölçemlik etiz köleme tahminen 12.310 mo köpeydi. Bu yıl merkezden birinci numarlık hücreti de şorluk yerlerden universal paydınış ve keslata alaşkan terilgi yerlerine tüzeşine pıhtı ilgiri sürüş enik otturgu koyuldu. Aldınkı 2 günde Jiangxi'nin Yifengdeki tüzelgen keslatalık terilgi yerle çilgi şalının pişip osol yığış mezgilini kütüp aldı. Şu cay 3 yılda 80 bin modun artık keslatalaşkan terilgi yerini tüzep, ilgirki tüven mesulatlık keslatalaşkan etizni yukur mesulatlık münbet tüprakka aylandırdı. Hebi ülkesi Sangju şehrinin Jongje kesip bağıtısıdaki binem şıkarlık Ela Buğday sortini yetiştiriş etizi da yezi igilik tekniki mütexessisleri kiyinki yıllık yeni sortini yetiştiriş üçün tayarlık kıldı. Bugün hükünde ilgirki şorluk yerden çıkıdıgan bu binem şıkarlık buğday sorti Sangju Tenjin'nin cenubi ve Shandong'nin şimali katarlık şorluk rayonlarga kengaytildi. 15-ci 5 yıllık plan programması da terilgi yer kızıl sızıqını çın saklap, terilgi yerge kapaletlik kılış iktidarını devamlık östürüş, açlık bir xeterlikige kapaletlik kılışta gevdilik orungu koyuldu. Bu yıl dölet terilgi yerini qoğdaş ve süpütünü östürüşge dair kanun çıkırışını tezletip, terilgi yerinin caylışışını sərkıllaştırış, süpütünü östürüşüne devamlık olgı sılcetip, terilgi yerini qoğdaş ve devlet zeminini kökertiş boşluğu mahsus planını tüzeşki teşkillep, terilgi yer boşluğu ve terilgi yerini toluklaş boşluğunu ilmi bekitip, mengülük asası etizlanın caylışışını sərkıllaştırıp, tabi baylıkını başkuruş ve devlet zemin boşluğu planı xeritisi arkılık, qattık başkuruş tizgilleşini yolgu koydu.
1: Stansımız haberi. Toğrı siyasi netice karışını turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ügünüş tərbiyesi kanat yaydırılğandın buyan Xibi ülkesinin Şintay şəhri, Xubi ülkesinin Uxan şəhri, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini çoğur ügünüp ve ızcılaştırıp, xalıq merkez kılıngan tərəqiyat ideyesi de çıntırıp, ügünüş bilen işləşini, biliş bilen kılışını birləşdirip, Ögünüş tərbiyinin önümünü tərəqiyyatqa mülazimət qılış, xalıq turmuşuqı nəbiyyat güzüş, yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşünün canlıq əməliyyətiyə həqiqi aylandırdı. Xibi ölkəsi Şintay şəhəri tərbiyini çın tutub, toğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyəti körüstüş, ögünüş tərbiyəsini puxta qanat yaydırıb, ticarət soğudu muhiyyətini yaxşılaş. Noxtalıq tür quruluşunu ilgiri sürüb, bazar subikti və ammının aldırğan, qiynalğan, ғәм қылған, тәққаса болған мәселеріні күчәп әл қылды. Шыңтай ұқтысады тәрәқият районы бір көзнәктә құбыл қылыш, бірләштіріп тәкшіріп тәстіқлаш, бүтін мұсапыда вокалеттен бейджіріш, сүрік ішіде бейджіріп ақырлаштыруш мұлазымет әндейісіні елғы қойып, тәкшіріп тәстіқлаш халқыларыны 30%-тен көбірі қысқартты.

Hürmetli radyo anlıkçılar. Bu yıl kırgenden bu yan tekimi köp çet el muhbirleri cungoğu kilip, cüş urup ravajlanı vatkan, kün sayin yenilini vatkan cungoğunu devamlı haber kıldı. Ula cungo kompartiyası özgü işinip, kudret tepip, toğırlırdı çın turup yenilik yaratıp, halık bekti yaratış, milletini güllendiriş, dünyanın büyük birlikini işka uçuruştun ibaret buruşunu baştın ahır esti çın saplap, Cungoçu zamanı vilaştırışının yeni neticesi arkalık dünyanın terakkiyatıga töhpü koştu dep karıdı. Halkının güzel turmuşku bolgan intilişini küreş nişanı kılış. Çungçin Julungpo rayonu Minju kenti mahallesi ahalilerden keng dairde pikir ilip konu mahallelerini yenilap özgertti. Ahaliler mahallini tüzeş ve ömüvi işlada tedbir belgileşke bir vasıta katlaştı. Fuling rayonu Erdo kenti Casey olaydı kesbi ve kolektif ilgilikini terakki kıldırış arkalık kent ahalilerinin kırımını sicil aşırış kuturtki boldi. Rivanda Afrika Cungo Obzori Tor Bekitinin kurgutsi, Nopozluk Tarat Kadimi Ceylart Mubenda Çonkur tesiratını sözlep mındak dedi. Mahallini idare kılıştın yezi kentlerinin terakkiyatı gıca. Halk turmuşunu yakşılaştın amıvi mulazimetini östürüş gıca, Cungo Kompartiyası baştın ahır halkını en yukarı orungu koydu. Halkının güzel turmuşku bolgan intilişini küreş nişanı kıldı. Cungo'daki en muhim pen teknika, pul muamile ve yenilik yaratış merkezlerinin biri bolgan Şincin'nin hayati küçü, ve özgürüşü Nepal Kutup Haber Toru'nun mesul muhariri Sushir Aliyar'da çoğunkır təsir kaldırdı. Aliyar hayacallangan halda mındak dedi. Katar katar asman pelek binala arısı da kaynam taşkılık çömgen yenilik yaratış bağcı rayonunu kesip ötüp, bu yerinin ilgiri bir kiçik belikçilik kenti işkerlikini təsavvur kılalmadım. Cungo'da ıslahat ve terakiyat Ezeldin abstrakt atalgı bolmastın, belki şu caydaki amminin eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexaterlik tuyğusu da hakiki gevdelengen. Bu yana dünyanın cungoçu zamanı vilaştırışını düşünüşünü közdek bilen təmilledi. Kambodja Şenli Televiziya Stansi Akbarat Bölümünün müdiri Sovanna misal keltürüp mundaq dedi. Cungoda yenilik yaratış neticeleri xalq turmuşuğa üzlüksüz bəxt ilip geldi. Cungo'nun yukur süratlik poizinin sürati tez, del vaqtida kelish nisbati yukuri, rahat hem intayin kolay. Şincan'nın Kaşgar'da her bir xish kahish, koç koy, nakşi muzikladın koyuk tarix puruqi çıkıp durdu. Koyuk milli örp adet mücessemlengen. Tayland, Bangkok poşti gezdinin ali muhbiri Mingkong mundaq dedi. Kaşgar'ın kadimi şehrini koğdaşta konusunu esliği keltürüş prinsipi ve bir aile üçün bir layihet tüzüş usulü kullanılıp, halk ammasının turmuş şaraiti yakşılandı. Şundakla şu cayının en-enevi kuruluş kıyapeti ve pukralarının turmuş adetige hürmet kılındı ve koğdaldı. Tayland halk rayı gezdinin muhbiri Çaliza Soki munulanı bildirdi. Cungo'nun yezıladaki 100 milyonga yakın namrat ahalının hemmisini namratlıktan kutulduruşu, insaniyetinin namratlarını azaytış tarihideki uluğ iş. Cungo Kompartiyası yukur katlamdın layihaleşini küçeytip, namratlarını başka caygı köçürüp yöleş katarlık stratejiyelik orullaştırmalarını çıkardı. Hükümet meblağ çıkırıp orullaştırış mahallesi kurup, ammini yeni öygü köçürüp, yeni turmuşka sınıp giriş imkaniyetigi igi kılıp, cemiyetinin uyuş küçünü aşırdı. Maaripni asasi kuruluş kılıp, maarip adıllıkıga kapaletlik kılış, yukur sapalık iktisaslıklarını üzlüksüz yetiştiriş arkalık, iktisat ve cemiyetinin uzak muddetlik terakkiyatını üzlüksüz hareketlendirgüş küşki igi kıldı. Bu usulla dünyanı kımmetlik tecrübe bilen temilledi.

Bak, bir yolunu ten kuruş teşebbüsü de dikkat ul eslehe, soduğu meblağ ziliş, sanayet terakkiyatı, yezi igiliki terakkiyatı ve adımiyet alakısı katarlıklarla merkezleşken. Bu, Cungoçu zamanı vilaştırış musabısının tabi devamı bulup, öz devleti halkıya gamxorluk kılış çıkış kılınıp, terakkiyat tecrübesi ve fırsatı taşkı dünyaya tedrici kengaytıldı. Cenab-ı Afrika CAC Afrika Haberleri Gezdi'nin baş muhariri Savris Konika mındak dedi. Cungo otturgu koygan bir katar dünyavi teşebbüsla Afrika çoğun kuruklukunun terakkiyat musabısıge ünümlük türtki boldi. Cungo Kompartiyası rehberlikideki Cungo öz ara menfaat yetküzüş, ortak payda eliş prinsipi de baştan ahir çın turup, her kaysı devletlerinin öz devletinin ehvalığı uygun keledigan terakkiyat yolu üstüde öz aldığı izdinişigi hürmet kıldı. Öz iradesini başkalağı tenişka karıştırdı. Bir belbağ bir yolunu ten kuruştaki ul esleğe türlerden soğudu selinmesi, pen teknikide yenilik yaratış, namratlarını azaytış tecrübelerden ten behriman buluşkışı bolgan bir katar emeli hemkarlıkla Afrika devletlerini yeni tallaş bilen temilledi.

Ügünüşünü bilgen Adem en vaktlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş devamı da alı ilgirli vatkan ve radyo alıcılar. Muşu vaktinle hayırlık olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, ben Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 27. günü Merkez İhtisaslıqla Hizmeti yığında kılgan yeni dövrdeki ixtisaslıqla xizmetinin yeni ideyesi, yeni strategiyesi, yeni tedbirini umumuzluk izcillaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığınını kılgan özü üstüde inkılap kılış partiyemizin tarihi devrilikten halkı çıkıştaki 2. cevabi namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Partiya 18-nji kurultaýdan buýan partiya merkezi komiteti nime üçin ihtisaslyklar güçlük döwlet guruş gerek? Ihtisaslyklar güçlük döwlet diýen nime? Ihtisaslyklar güçlük döwletini kandaq guruş gerek diýen zor nazariýe we ämeliýet meselelerige çoňkur jogap berip, bir qatar ýeňi ideýa, ýeňi strategiýa, ýeňi tedbirlerini oturup goýdy. Birinci. Partiyanın ixtisaslı xizmetigi bolgan umumyüzlük rahbarligini çıng turish kerek. Bu ixtisaslı xizmetin yaxşı işleşinin tüp kapalıdı. Uzaq muddetlik uluq işlada ixtisaslı asastur. İxtisaslani partiya başquruş digenlik, partiya devletni ixtisaslı arqılıq kudret tapturuş strategiyasını yolu koyuşka. Pen teknikida yukarı seviyede özgü tayiniş. Özünü kudret tapturuşunu algı sılçıç rahbarlık kılıp, ixtisaslar hizmetini siyasi cihetin yetekleşini küçeytip, ixtisaslara er terepleme medet ve yardım berip, ixtisaslarını türlük çağrı amalla bilen terbiyelep ve yetiştirip, ixtisaslarını baykaydıgan ötkör köz, ixtisaslarını kadirleydıgan samimiyet, ixtisaslarını işiltidigan cesaret, ixtisaslarını sığdırdıgan ken korsaklık, ixtisaslarını toplaydıgan yaxşı çağrı bilen partiya içi sırtıdaki, devlet içi sırtıdaki her qaysı tarafdaki münevver ixtisaslarını partiya ve xalqning uluq kürüşüge küçep uyuşturup, kölümü zor, kurulması muvafiq, sapası yaxşı ixtisaslar koşonini tirişip kurup çıkış digenlikdir. İkinci. İxtisaslarının terakiyatını yetekleştiki strategiyelik oranında çıng turuş gerek. Bu, ixtisaslar hizmetini yaxşı işleştiki zor strategiye. İxtisaslar yenilik yaratıştiki birinci baylık. İxtisaslar baylıkı, devletimizin keskin halkara rekabetdiki muhim küçü ve roşen özelliki. Yenilik yaratış arkalık türütkü buluş, mahiyette ixtisaslar arkalık türütkü buluş bulup, mevkani yeni terakiyat baskıcı koyuş, yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış.

Yukarı süpetlik terakkiyat kütürütkü buluşta, ixtisasla baylıqını etişini en aldın korun koyup, strategiyelik ixtisasla küçünü zor küş bilen berpa kılıp, icadi terakkiyatının ixtisasla asasını küçe puhtula şart. Üçüncü, dünya pen teknikisinin aldın sepigi yüzünüş, ixtisatının asası ceng meydanıgı yüzünüş, devletinin muhim ihtiyacıgı yüzünüş, xalqning hayoti va sog'lomligi yuzilishda ching turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning nishoni va yo'lnishi. Keng olimlar va fan texnika xizmatchilarining dunyo fan texnika taraqqiyotining umumiy yuzilishiga yaqindan ergishib, birinchi qatordagi saviyani nishonlab, davlat taraqqiyotining jiddiy ehtiyoji va uzoq muddatlik ehtiyojiga asosan yeni nazariyani o'tirib qo'yishqa, yeni soha ichishqa, yeni yo'l ustida izlanishga jur'at qilib, strategiyalik, oshkushluq zo'r fan texnika natijalarini ko'plab yoritib, galdim bo'g'idigan oshkushluq yadroliq texnikalarda uzluksiz bo'sish hosil qilib, fan texnikining kengligi va cho'nqurligiga qarab uzluksiz yurish qilib, ilmiy maqolasini vatanimiz zaminiga yozib, pen texniki natijalarini sosialistik zamonaviylashtirishni amalga oshirish ulug' ishlarda qo'llanishga madad va ilhom berish shart. 4. Ixtisosliklarni har taraflama yetishtirish va yaxshi ishlatishda chang turish kerak.

Rufina bilan mendan tanışkan kündün başlap bir-birge tolumu içe ekişip ketken idi. Ola hatta bir gün körüşmüsümü çıdaşmaydıgan halgı yetken idi. Şunun bilan Rufina nendanın teklifi bilan onun icarı alğan üygü küçüp bağmaqçı boldi. Ama o nendanı adetki bir öyde icarıda oldurdu dap oylap qalgan idi. Oylumğa yedin onun intayın esil bir ali dərəcilik oldurak rayonunun çoğun yürüyüşlük yatıqda tırdıqalıqın. Aylık icarısının 15 min yendin aşıdıqalıqın. Bu pulunun özünün 3 aylık maaşıgı doğru kildiqalıqını bilgendi bolsa gangrapla qaldı. Hem özünün aldırapla nendanı makul boğalıqıdın pişayman qıldı. Кейін яна достының тәкліпі білен, пәкәт өйінің су тұқ пұлыны төлейдіған болып келішді. Ондақта оланың бұндың кейін күкілір қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, дейқтіңіз дағымлық әтке радио жорыны программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасырның «Халыран шәпәқ» намлық полыстының давамыды болсын. Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'shada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Anat. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa To'senjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushproqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli Anılçılar programımızı dallaştırıvatımız. Emdeki temimiz tebessüm üstüde buludu. Adem'nin çırağıydı tebessüm cilve kısa, Hüddi seherde içilgan körkem güldek, her bir Adem'ge bir hıl mihir ve ızlık sezim atak kılıdı. Tebessüm'a eşkandak bedel ketmeydi, ama o acayip neticilerini yartalaydı. Dali Carnegie'nin şundak bir gibi var, çırağı tatırıp durduğun felsefe çinemez, külüp durduğun başlangıç mektep okuğutusunu, dükkünün bu mülazimetçilik teklif kılıcını halaymen deydi. Nim demekçi diye baktı da, sırtki tesirde külüp duruşunun tebessüm bilen muamili kılıçının zörürlükini kaytkınmakçı. Hakiki tebessüm kılalaydığı Adem mol tuyguğu iyi buludu. Tebessüm kılıç eşbeş tigiçe körülüp gayb boğunu bilen ama o kişiye mengülük tesir kaldırdı. Bir yerde davatkan tebessüm Çin jürüküden çıkan semimi tebessüm. Herkes mi yalgan külkemez, hoşamet külkisemez. Her kandak külüm süreçke acıdım düşmeydi o deyip eğitimmayınız. Şundakla daim külüm süreçke acetmen bulunan Adem'i bulmaydı. Külüm süreç aileye kuşallık, soğudu setikki Ahmet, dostlağı inaklık atakılıdı. Külüm süreçte bir yerden setov ağılı, izdep tapkılı, ariyet ağılı, oğurluğulu bulmaydı. Başkalağı külüm süreçten ilgiri o hiç kandak kımmet gibi bulanmaydı. Ama izcil muhabuk külüm süreçten paydasını tesavvür kığılı bulmasılıkı mı mümkün? Çoğlaşka her daim külüm süreçini, tebessüm eyleşini özünüzge hemir akılın. Tebessüm bilen oltırıp, bir külü bitip, bizden yakımlık küylerimizge kulak seyir.

Bu yıl Çangcang Deryası'daki Oster Belikan'ın daladı köpeği işte bösüş asıl kalendi. Kökbaş çümgek ördek, dünya boyunca tonca kitim yavayılaştırıp koyup verildi. Müşk iyik, kızıl ibis, kaynan uzun bilek ademsiman maymunu katarlık türlerinin tür topu devamlı köpeydi. Umumi halık ameliyatı körsetti. Yeşil turmuş yeni keyfiyatka yetekçilik kıldı. Bu yıl devlet aileliktir saymalarının konusunu yansıga almıştırış yardım toluklaması ölçümünü birinci derecelik enerjiye önümüge östürdü. Toklaş eslehelerini 3 yılda esilip aşırış hareketimi umumizlik kanat yaydırıldı. Kiler yılı memleket boyunca 28 milyon toklaş eslehesi kurulup, 80 milyondan artık tokluk avtomobilinin ihtiyacı kandırıldı. İnsaniyet tabiatını naümit koymuşsa, tabiat mı insaniyetini herkes naümit koymaydı. Çoğun kadem bilen yeni musafiğe atlandıran bugünkü cungu, tek mi yukarı urun, tek mi kâng nazar, tek mi zor salmak bilen ekologiyelik muhitini asıraş hizmetini planlap ve ilgere sürüp, yeşilliknin yukarı süpetlik terakiyatının roşen asasıga, yakşı ekologiyelik muhitini en umumizlik nep yetkizdiğen halık turmuşunun bəxt saadetine aylandırıp, Adem bilen tabiat inak belli ötüdüğün zamanı velaştırış yolu da kat'i algı ilgerilemekte.

Ailede işletildiğin 3D printer materyalları bexeter mi? İşletken de kaysı noktalarına dikkat kılış gerek? Tövende bu vaxtki haberimiz dikkatlerdi buludu. Yakınki yıllardan bu yan 3D besiş tekniksi asasta kespe tecrübe kanlardan çıkıp, otur başlangıç mektep ders kanıları ve adetteki ailelerge kirip, yaş ösmürler yaktırıdığan pemini umumlaştırış emeliyeti gaylandı. Ama şunun bilen bir vaxtta, 3D'lik besip çıkırışının bexeterlikimi kişilerin dikkatini kozgıdı. Korumu materyallar yenilenip tekrarlanğandan keyin bexeter ziyanlık maddisiz buluş ölçümüge yeni yetkili bulamdı. Meşgulatı barğansır addilleşiyatkan üskünelerini balılar düşündürüş kullanmasından ayrılıp kalan ahvalda özlükten işletelemdi. Yine biz bu ahvalar karap bakaylı. Jansu Uşedgi bir pen umumlaştırış organı bıltırdan başlap, otturu başlangıç mektep okuşlarına 3'te 5 çıkırış tatkikat türünü kanat yedirgan. Aparat terbiyeleş, asıraş bölümünün başlığı Tongçan Tonuşuru bundak dedi. Ular işletken korma materyallar PLA, yani polisu kislatası simidin bulup, kömü kınak kirahmalı katarlık parçalanan biyologik materyallardan gelgen iken. Tongçan'ın yetişçe, PLA'nın fırkına ait sus bulup asan parçalanır iken, onun suya eriş noktası bir kadar tövend iken, onun su gene renkleri herkıl köpkül renkleri tanışkılı bulur iken, ama onun hıracite nespeten yukarı bulur iken. Elektrolluk soda tor biketleri de okuçlarına yüzlengen, Mağarı penle umumlaştırış ışıltılgan 3D besiş mahsulatları asaslıqı PLB korum materiallarını teşvik kılırken. Her kıl video görünüş çıpıları da yana blog egilere onun bir hatalıkını teşvik kılı atkan iken. Bırak Sıçan Daşöz Xuashi Amavi Sayyye Şöyanının kandidat tətkikatçısı Doktor İtekçisi Huang Şomunlarına eskertti. Hazır bar bolgan 3D besiş korumu materialları cümleden ABS koruluş soluyaları Yoruqlıqı səzgür simola qatarlıqların işiltiş yeryanı da parçalınışan organik maddılar ve dançlarını payda qılı diken. Fakat onların payda buluş dərcisi, koyuqlıq dərcisi qatarlıqlara oxşumay diken. Xonşu mündaqdaydı. Emliyatı bunların hiç kaysına mutlaq bir xatar digil olmaydı. PLA başqaları siliştirganı bir xatar bir xatar buludu. Üçteylik bir sip çıxırışta asaslıqı iki xil bulğuma koyup berildi. Biri VOC, yani parçalınışan organik maddılar. Yani biri dançı maddılar. Bu iki kıl noktadan karıganda PLA başkalarına nispeten bir kadar az. Ama bu ergizmi bulgumu koyup vermeydi o diyerlik emez. Huangshu tekli fikir verip mundaq dedi. Eğer aileler 3D printer setip alganda yatak uy, balılarının yatak uy katarlık cayları işiltişten saklanış gerek. Meşgulat kılganda en yakısı hem itilgen hava boşluğu koymaslık. Amal bas sırtka hava yakışı almışdıgan, hava almıştırış üskünler toluk bolgan ahvalı işletiş. Meşgulat kılgıcı imkan kadar üskünlerden yırak duruş hem de müdafiye tedbirlerini toluk kullanış gerek. Üçte besip çıkarganda pəlay, maske küzeyni katarlı kodaş tedbirlerini takaş gerek. Onun başka ne çüşendiriştiki eskertişki asasen, korumu materyallarını saklaş ve üskünlerini asıraş, üçtelik besip çıkarılan kereksiz materyallarını ziyansız bir tırap kılış gerek. Huangshu mundaq deydi. Sanayet derecelik meşgulatlarına siliştirganda, Belgilimige uygun ailede işletilgan 3D printerlerin korunma materyali bir kadar bir xatar buludu. Meşgulatlarımı bir kadar adli bulgan buluşu mümkün. Lekin adetki oyuncu qatarı işletip, meşgulat ölçümüge sel karayışına saklanış gerek.

0: Hürmetli radyoanlı kocalar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 13. günü Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyoanlı kocalar, ben Somret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçem. Teriliği yer kızıl sızıqı çın saklanıp, devletin açlık bir hatarlıki asasi puhtulandı. Xıbinin Şintay, Xıbinin Wuhan meselelerine bir vasıt yüzülünüp, tüz dışını çın tutup, ügünüş tərbiyenin çoğunqırılışı ve emeli buluşuğu türtkü boldı. Nurguncayla kəlgündün müdafiyeliniş, aldın sinal beriş ve kutquzuş tayarlığını küçəyitip, tayfın borunu Baviyağa bütün küçü bilen taqabül durdu. Partiya bayrağı asasi katlamının birinci sepide cavlan kıldığı mavzuluk yürüyüşlü haber. Dövletimiz yeni materyal sahası da devamlıq yeni böz şanslı kıldı. Amerika armiyası İran'a yeni bir növet zərbi verdi. İran Amerika armiyasının otur şarıqtaki nişallarına kayturumu zərbi verdi. Hürmetli radyoanlıqıcılar tüvendirdiği qıtanla haberlerimizin təfsili məzmunları da olsun.

Burada haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursun Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

0: Kızı, bugün ananızga önce daha normal içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim, kayıtkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz, ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılı hılı oldu, ansır yapkan mısın da sizi demi geydim.
4: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynayan vaktinde ben sürekli ep koyayım.
2: Öydekiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udul gelsin.
1: Ata anamdan sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata anamızda sığınışka vaktimiz udul gelsin.
4: Dada, ana, biz geldik.

Hürmetli radyo anıgıçıla. Bu yıl kirgenden buyan tehimi köp çet el muhbirleri Jüngo'ğa kelip, güç urup ravajlanıp atkan, kün sayın yeñilinip atkan Jüngo'nı davamlı haber kıldı. Ula Jüngo kompartiyasi özüge işinip, kudret tepip, togurlardı çıñ turup yeñilik yaratıp, halkı bäxti yaratış, milletni güllendiriş, dünyanın büyük birlikini işqa aşırıştın ibaret buruşni baştın ahır esti çıñ saplap, Jüngo'çı zamanı vilaştırışının yeni neticesi arkalık dünyanın terakkiyatıga töhpü koştu dep karıdı. Halkının güzel turmuşku bolgan intilişini küreş nişanı kılış. Chongqing Jiulongpo rayonu Minju kenti mahallesi ahalilerden ken dairde fikir eylip konu mahallelerini yeğilap özgertti. Ahaliler mahallini tüzeş ve ommavi işlarda tedbir belgileşke bir vasıta katnaştı. Fuling rayonu Erdo kenti Jasey Olaydı kesbi ve kolektif igilikini terakki kıldırış arkalık kent ahalilerinin kırımını sicil aşırış kütürtki boldı. Rivanda Afrika Jüngo Obzori Tor Bekitinin kurgucusu, Nopozluk Tarat Kuhadimi Ceylard Mubenda Çonkur tesiratını sözlep mundaq dedi. Mahallini idare kılıştın yezi kentlerinin terakkiyatı gıca. Halk turmuşunu yakşılaştın ammavi mulazimetini östürüş gıca Jüngo Kompartiyası baştın ahır halkını en yukarı orungu koydu. Halkının güzel turmuşku bolgan intilişini küreş nişanı kıldı. Jüngo'daki en muhim pen teknika, pul muamile ve yeñilik yaratış merkezlerinin biri bolgan Şinjinnin hayati küçü ve özgürüşü Nepal Kutup Haber Toru'nun mesul muhariri Sushir Aliyar'da çoğunkır təsir kaldırdı. Aliyar hayacallangan halda mındaq dedi. Qatar Qatar Asman Pelek binala arısı da kaynam taşkılık çömgen yeñilik yaratış bağçı rayonunu kesip ötüp, bu yerinin ilgiri bir kiçik belikçilik kenti işkerlikini tesavvür kılalmadım. Jüngo'da ıslahat ve terakkiyat ezelden abstrakt atalgı bolmastın, belki şu caydaki amminin eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexaterlik tuyğusu da hakiki gevdelengen. Bu yana dünyanın Jüngo'çı zamanı vilaştırışını düşünüşünü közdek bilen təminledi. Kambodja Şenny Televiziya Stansi Akbarat Bölümünün müdiri Sovanna misal keltürüp mundaq dedi. Jüngo'da yeñilik yaratış neticeleri halk turmuşuğa üzlüksüz bəxt ilip geldi. Jüngo'nun yukur süratlik poizinin sürati tez, del vaqtıda keliş nisbiti yukarı, rahat hem intayin kolay. Şinjan'ın Kaşgar'da her bir xiş kahiş, koç koy, nakşi muzikladın koyuk tarih pırıkı çıkıp durdu. Koyuk milli örp adet mücessemlengen. Tayland Bangkok Poşti Gezdi'nin Ali Muhbiri Mınkun mundaq dedi. Kaşgar'ın kadimi şehrini koğdaşta konusunu əsligi keltürüş prinsipi ve bir aile üçün bir layihet tüzüş usulu kullanılıp, halk ammasının turmuş şaraiti yaxşılandı. Şundakla şu cayının en-enevi kuruluş kıyapeti ve fukralarının turmuş adetige hürmet kılındı ve koğdaldı. Tayland Halk Rayı Gezdi'nin muhbiri Çaliza Soki munulanı bildirdi. Jüngo'nun yeziladaki 100 milyonga yakın namrat ahalının hemmisini namratlıktan kutulduruşu insaniyetinin namratlarını azaytış tarihideki uluğ iş. Jüngo Kompartiyası yukur katlamdın layihaleşni küçeytip, namratlarını başka caygı köçürüp yöleş katarlık stratejiyelik orullaştırmalarını çıkardı. Hükümet meblağ çıkırıp orullaştırış mahallesi kurup, ammini yeni öygü köçürüp, yeni turmuşka sınıp giriş imkaniyetigi igi kılıp, cemiyetinin uyuş küçünü aşırdı. Maarifni asasi kuruluş kılıp, maarif adıllıkıga kapaletlik kılış, yukur sapalık iktisaslıklarını üzlüksüz yetiştiriş arkalık, iktisat ve cemiyetinin uzak müddetlik terakkiyatını üzlüksüz hareketlendirgüş küşki igi kıldı. Bu usulla dünyanı kımmetlik tecrübe bilen təminledi. Brazilya 247 Akbarat Toru'nun kurgucusu, koşumçu baş muhariri Leonardo Atos mundaq dedi.
Jungoda manga eng ta'sir qilgani xalq ommasining davlatning taraqqiyotiga bo'lgan chin ibtixorligi. Shundoqla butkul jamiyatda namoyon bo'lgan ishonch va hayotiy kuch. Jungo kompartiyasining rahbarligida Jungo iqtisodiy muqim ochdi. Fan texnikida yangilik yaratishda sijil bo'sish hosil qilindi. Jamiyat inoq, muqim bo'ldi. Fuqarolarning hamyoni

tarafımı tompaydı. Turmuşu tehimi kolaylaştı. Makane tehimi güzelleşti. Jungo Kompartiyası iradesi müstekem, intizamı çin koşun. 2010 yılından bu yan Pakistan, bugünkü Pakistan gezitinin baş muhariri Mien Abla, Jungo'ga köp ketim ziyaretki geldi. Jungo komünistleri Abla'da çonkur tesir kaldırdı. Abla mındak dedi. Jungo Kompartiyası iradesi müstekem, intizamı çin koşun bulup, Jungo halkını ittifaklaştırıp ve yetekleyip arka-arkadan galibiyetini kolga keltirdi. Mısır Elihram gezitinin maum baş muhariri Sami Kamhavi munulanı bildirdi. Onnet yıl ilgiri men Beijing'da daimlik turgan çığımda Elihram gezitige evetken tunji haber Jungo Kompartiyasının çiriklikke karşı turup paklıkını teşebbüs kılış baş temisidiki haber idi. Jungo yolvasını dumbalaş, çivinini palaklaş, tülkünü ovlaştın ibaret, köpterep ten tutuş tedbir arkalık, çiriklikki karıştırış körüşü de ten dassız galbini kolgu keltirdi. Hem galbini umumüzlik müstekkemledi. Jungo Kompartiyası partiyanı umumüzlik katlık idare kılışını uzak kışı için tutup ilgiri sürüp, ictimai adıllık ve hakkaniyelikini işkaşırış ve halkının güzel turmuşku bolgan intilişini kandırış için puhta asas saldı. Meksika Islahat gezdi rakamlık taratku bölümünün maum müdürü Javier Andret misal keltirip mındak dedi. Men ziyaret çeriyanı da Jungo Kompartiyasının halk üçün hizmet kılıdığan partiye ikellikini, halk ammısını nazaret kılışka, çağrı tedbir körüstüşke ilhamlandırıp, amma oldurgan, kıynalgan, gəm kılgan, təqəzza bolgan meselelerini küçəp əl kılıdığallıqını igiledim. Yünnende şu caydaki hükümet, xalq ammısının təlifige aktif avaz koşup, su muhitini tüzep, uzak ünümlük nazaret kılış mekanizmi şekillendirişini ilgiri sürdü. Beijing'da hükümet işleri zalıda teknik arkalık memuriyet tertipini adilaştırış usulü kullanılıp, nek meydanda ücret turduğalla azaytıldı. Aklı üskünülerini ançı bilip ketmeydiğen yaşangallığa köznek hizmetçileri kolmu kol meşgulat kılışını ögütüp, teknika ve mulazimet arkalık ammığa hakiki nep yetküzdi. Brazilya Münber Jurnalının muhbiri Rafael Enrik Zerbeto mındak dedi. Jungo'nun tecrübeleri terakkiyat yolunun pekat birli emeslikini ispatladı. Onun terakkiyat musabısı bir devletinin öz alahidlikiga asasen, öz devletinin ehvalığı uygun keledigan zamanıvilaştırış yolu üstüde kandak izlenedigallıkını dünyaya namayan kıldı. Malaysiya Luba deniz alkıgan çonkörüki tutaştırıldı. Afrika'daki kumluktaki tuncu eğir yüklük tömür yol, Alcırya garbi kısım tömür yolu, kançılık liniyası türüde bütün liniye boyunca resmi katnaş başlandı. Jungo Laos 500 kilovoltluk torlaştırış kuruluşu bütün liniye boyunca tutaştırıldı. Vengriye-Serbiye tömür yolunun Vengriye bölgede yük transporti resmi başlandı. Mısır'ın Ceyyuşeri şehir tömür yolunun 3. karar tuncu bölgede resmi katnaş başlandı. Bu yıl kırgendim bu yan Jungo davamlık emeli hareket arkalık bir belbağ bir yolunu ten kurguçu devletlerinin terakiyatıga küş koştu. Kazakistan Okatçilik gezitinin baş muhariri Serik Korumbayev mındak dedi. Jungo'nun bir belbağ bir yolunu yukur süpetlik ten kuruştaki callık emeliydi. Hemişe biz gönül bölüdüğün ve haber kılıdığın muyum nokta. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsü de dikkat ul eslehe, soduğu meblağ ziliş, sanayet terakiyatı, yezi igiliki terakiyatı ve adımiyet alakısı katarlıklağı merkezleşken. Bu, Jungo'cu zamanı vilaştırış musabısının tabi devamı bulup, öz devleti halkıge gemkorluk kılış çıkış kılınıp, terakiyat tecrübesi ve pürüstü taşkı dünyaya tedirici kengaytildi. Cenab-ı Afrika, CAC Afrika Haberleri gezitinin baş muhariri Savris Konika mındak dedi. Jungo otturgu koygan bir katar dünyavi teşebbüsler

Afrika çoğun kurukluğunun terakkiyat musabısıya ünümlük türtki boldi. Jungo Kompartiyası rehberlikideki Jungo öz ara menfaat yetküzüş, ortak paydı eliş prinsipi da başının ahırı çın turup, her kaysı devletlerinin öz devletinin ehvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu üstüde öz aldığı izdinişigi hürmet kıldı. Öz iradesini başkalağı tenişka karşı turdi. Bir belbağ bir yolunu ten kuruştaki ul esleğe türlerdin soğudu selinmesi, pen teknikide yenilik yaratış, namratlarını azaytış tecrübelerdin ten behrman buluşkışı bolgan bir qatar emeli hemkarlıkla Afrika devletlerini yeni tallaş bilen temillidi.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdini iç dağımı da alğı ilgirli vatkan ve radyo alıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 27. günü Merkez İxtisaslıqlar Xizmeti yığında kılgan yeni dövrdeki ixtisaslıqlar xizmetinin yeni ideyesi, yeni strategiyesi, yeni tedbirini umumuzluk izcillaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığınını kılgan özü üstüde inkılap kılış partiyemizin tarihi devrilikten halkı çıkıştaki 2. cevabi namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Partiya 18-nji kurultaýdan buýan partiya merkezi komiteti nime üçin ixtisaslyklar güçlük döwlet guruş gerek? Ixtisaslyklar güçlük döwlet diýen nime? Ixtisaslyklar güçlük döwletini kandaq guruş gerek diýen zor nazariýe we ämeliýet meselelerige çoňkur jogap berip, bir qatar ýeňi ideýa, ýeňi strategiýa, ýeňi tedbirlerini oturup goýdy. Birinci. Partiyanın ixtisaslar hizmetigi bolgan umumyüzlük rehberligini çiň turuş gerek. Bu ixtisaslar hizmetini yaxşı işleşniň tüp kapalıdy. Uzak müddetlik uluq işlarda ixtisaslar asasdyr. Ixtisaslarny partiya başguruş degenlik, partiya döwletni ixtisaslar arkalyk kudret tapdyrýş strategiýasyny ýola goýuşga. Pen tehnikada ýukary seviýede özüge taýynyş. Özünü kudret tapdırışını algı sılcıtış rahbarlık kılıp, ixtisaslar hizmetini siyasi cihetini yitekleşini küçeytip, ixtisaslarga er terepleme medet ve yardım berip, ixtisaslarını türlük çarı amalla bilen terbiyelep ve yetiştirip, ixtisaslarını baykaydıgan ötkör köz, ixtisaslarını kadirleydıgan samimiyet, ixtisaslarını işiltidigan cesaret, ixtisaslarını sığdırdıgan ken korsaklık, ixtisaslarını toplaydıgan yaxşı çağrı bilen partiya içi sırtıdaki, devlet içi sırtıdaki her kaysı tarafdaki münevver ixtisaslarını partiya ve halkının uluq kürüşüge küçep uyuşturup, kölümü zor, kurulması muvapık, sapası yaxşı ixtisaslar koşonini tırışıp kurup çıkıştı geldik dur. İkinci. İxtisaslarının terakiyatını yetekleştiki strategiyelik orunda çıng turuş gerek. Bu, ixtisaslar hizmetini yaxşı işleştiki zor strategiye. İxtisaslar yenilik yaratıştiki birinci baylık. İxtisaslar baylıkı, döltümüzden keskin halkara rekabetiki muyum küçü ve roşen evzeliki. Yenilik yaratış arkalık türütkü buluş, mahiyette ixtisaslar arkalık türütkü buluş bulup, mevkani yeni terakiyat baskıcı koyuş, yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü buluşta ixtisasla baylıkını içini en aldın korun koyup, strategiyelik ixtisasla küçünü zor küş bilen berpa kılıp, icadi terakiyatının ixtisasla asasını küçe puhtulaş şart. Üçüncü. Dünya pen teknikisinin aldıngı sepigi yüzülniş, ixtisatnyň asasy jäng meydanyga yüzülniş, döwletniň muhim ihtiyajyga yüzülniş, halkynyň hayaty we saglamlygyga yüzülnişde çyň turuş gerek. Bu ixtisaslar hizmetini ýaxşy işleşniň nişany we ýölnişi. Kän alimler we pen teknika hizmetçileriniň dünya pen teknika taraqqiýatynyň umumy yüzülnişige ýakyndan ägişip, birinci qatardaki səviyyəni nişallap, dövlət tərəqiyyatının ciddi ehtiyacı və uzaq müddətlik ehtiyacı asasən yeni nəzriyyəni oturu qoyuşqa, yeni sahə içişqa, yeni yol üstüdə izdinişki cürət qılıb, strategiyyəlik, aşkışlıq zor pən texnika nəticələrini köpləb yartıb, qaldın boğduğan aşkışlıq, yadroluq texnikalada üzlüksüz böz şasıl qılıb, pən texnikinin kənliki ve çoğunkırlıkı karab üzlüksüz yürüş kılıp, ilmi makalesini vatınımız zımını gıyızıp, pen tekniki neticilerini sosyalistik zaman yuvlaştırışını emelge aşırış uluq işlerdi kolunuşka medet ve ilham veriş şart. Törtinci, ixtisaslarını her tereplimi yetiştiriş ve yakşı işletişte çın turuş gerek. Bu, İxtisaslar hizmetini yaxşı işleştiki noktuluk vazife. İxtisaslarını yetiştiriş işençini çıngıtıp, birinci qatarda turduğan pen teknika başlamçı ixtisaslıkları ve yenilik yaratış kollektiplerini barlıq keltürüp, xalqara rekabet küçüge ige yaş pen teknika ixtisaslıkları zapas koşunun yetiştirip, ixtisaslarını yaxşı canlıq işiltip, yaş ixtisaslarını dadıl işiltip, yenilik yaratış hayati küçünü urgutup, ixtisaslarını nazar dairini kengeytip tallaş, ixtisaslarını xılmı-xıl usulda işiltiş şart. 5.
ixtisaslar taraqqiyotiga doir tuzilma mexanizm islohotini chuqurlashtirishda chiң turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning muhim kafolati. Ixtisoslarni yetishtirish, ishiltish, baholash va mulozamat qilish, madad berish, rag'batlantirish qatorliq jihatlardagi tuzilma mexanizm to'salg'ularini tugitib, to'tni asos qilib olish ahvolini tugitib, odam ishlatkuchi asosiy gavdiga huquq berib, ixtisoslarni tushakdan bo'shitib, davlatimizning tuzum afzalligini ixtisoslar afzalligi, fan texnika raqobati afzalligiga aylantirib, ixtisoslarning o'sib yetilishiga foydali tarbiyalash mexanizmi, har kimning qobiliyatini to'liq joriy qildirishiga foydali ishlatish mexanizmi, ixtisoslarning karomatini ko'rsatishiga foydali rag'batlantirish mexanizmi, ixtisoslarning talantini namoyon qilishiga foydali raqobat mexanizmini tez barpo qilib, ixtisoslarni fan tadqiqotni boshqarishdagi turli shaklvozlik byurokratlikning asoratidan ozod qilish shart. 6. Jahondagi ixtisoslarni keng doirada jalb qilib ishlatishni chiң turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning asosiy talabi. Jongoning taraqqiyoti dunyodagi ixtisoslarning qatnashishiga muhtoj. Jongoning taraqqiyoti yana dunyodagi ixtisoslarga fursat yaratib berdi. Teg'imi aytib, teg'imi ochiq, teg'imi unumlik bo'lgan ixtisoslarni kirgizish siyosatin yo'l qo'yib, dunyodagi yangilik yaratish boyligidan obdan foydalanib, jiddiy ehtiyojlik qis ixtisoslarni dal joyida kirgizib, jalb qilish kuchi va xalqaro raqobat kuchiga ega ixtisoslar tuzumi sistemasini shakllantirib, dunyoviy muhim ixtisoslar markazi va yangilik yaratish egizligini tez barpo qilish shart. 7. Ixtisoslarni bayqaydigan, ixtisoslarni qadrlaydigan, ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarni ishiltadigan muhit yaratishni chiң turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning ijtimoiy sharoiti. Ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarga tashna bo'ladigan ijtimoiy muhit adil, barobar bo'lgan, raqobat orqali a'lolarini tanlaydigan tuzum muhiti, ta'minoti muvofiq, kapolati kuchli bo'lgan turmush muhitini faol yaratib, ixtisoslarning butun vujudi bilan kasb berilishiga yaxshi sharoit yaratib berib, butkul jamiyatda dodil yangilik yaratish, botirlik bilan yangilik yaratish, yangilik yaratishga keng qo'rsoq muomala qilishga ilhom berdigan yaxshi kayfiyatni yaratish shart. 8. Olimlar o'yini avj oldirishda chiң turish kerak. Bu ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashning ma'naviy yetakchisi va ideyaviy kapoliti. Vatanni ko'ngilga bukish, xalq uchun xizmat qilishdek vatanparvarlik ruhi, botirlik bilan yuqori pallaga o'rlash, boshlamchi bo'lishga jur'at qilishdek yangilik yaratish ruhi, haqiqatga intilish, ehtiyotchanlik bilan ilmiy tadqiqot olib berishdek amaliyatchilik ruhi, nom manfaat qo'g'lashmaslik, qetirqinib tadqiq qilishdek to'kpikorlik ruhi, aql farosatni mujassamlab o'tkalga hujum qilish, ishtifoqlishish, hamkorlishdek hamkorlik ruhi, rozimanlik bilan boshqalarga sho'ti bo'lish, orqada qolganlarni rag'batlantirishdek odam tarbiyalash ruhini avj oldirib, turli ixtisoslarni qat'iy iroda bilan vatanni suyib kurash qilish, jasorat bilan yo'l ichib yangilik yaratish jihatidan tarbiyalash va yetaklash shart. Yuqorqi 8 nuqta davlatimiz ixtisoslar ishlarining taraqqiyot qonuniyatiga bo'lgan tonishimizning cho'nqurlashganligi bo'lib, uningda boshdan oxir chiң turishimiz hamda uni uzluksiz beyitishimiz, taraqqiy qildirishimiz kerak.

Radio anlıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kitimlik Umumi Yığında kılgan özü üstüde inkılap kılış partiyemizden tarihi devrelikten halkıp çıkıştaki 2. cevabı namlık sözünün bir kısmını anlattımız.

qılı boludu. Yoldaş Mauzdun Yan'endiki gemide bunun birinci cevabını bergen idi. O bolsu mu, hükümetini halkın nazaret kıldırgandıla, hükümet boşanlı kılıç kipitini almaydı. Yüzyıllık küreş arkalık, bulup mu partiye 18. kurultuydum boyanki yeni emeliyat arkalık, partiyemiz yani ikinci cevabını tepip çıktı. O bolsu mu, özü üstüde inkılap kılıç. Dadıllık bilen özü üstüde inkılap kılıç, partiyemizden başka partiyelerden perhlindigan roşen belgesi. Yoldaş Mauzdun, öz özünü estaydıl tenkıt kılıç kılmaslık mu, partiyemizden başka partiyelerden perhlindigan roşen belgelerinin biri degen idi. Partiyemiz, del muşundak özgüce siyasi peziletki iyi bolgaşka, yüzyıllık boran çapkulağını beşidin ötküzüp, köp gittim xeter işçidin kayıt kət götürüp, sevelikten kiyin kalay mıkancılıkını onşap, ağdırılmaz, yemirilmez markizmlik partiyaga ayına alıgan. Bir partiya üçün hemmidin qiyin bolgini, mislisiz özgürüşünü baştın keçürüp mu, esli məqsidini özgertmeslik. Nurgun sıx soğuğunu baştın ötküzüp mu, xıslıtını burun qıdəkli saxlaştır. Şəxsi gərəz arlaşmısa, cahan təbiyle adil boludu. Partiyemizden işkandak alaydı menpeati yok. Bu partiyemizden dadılık bilen özü üstüde inkılap kılışının casaret menbesi, şenç menbesi. Partiyemiz del muşundak şəxsiyetsiz bolgalık hücülla, üzülkesil materializmlik ruh bilen özünü daim estaydıl

0: قاتتیق اداره قلیشنی منگو داملاش دردگان سیاسی آنلخلقنی کچیتیب هرگزمو قاتتیق بولوش امده جایغی چوب بولدی چکیگی ییتیب بولدی دیدگان کیپیاتتی بولماسلیق کیرک یقندا کینی کیندن تکشوریب بیر طرف قلینغان چونچون دیلولاردن قارغاندا партия стили пахлык курулушу ва чириклик каршы туруш күрүшүнө жазман 1 мүнөт мо бошаштырмай тутуш изчил тутуш керек. Merkezi komitettiki yoldaşlar partiyanın her derecelik rehberi kadırları mingisini sergek tutup bütün partiyanın ideye, teşkil, stil, paklık cihetteki ekvallarını objektif, doğru tutup ve ilgilep meseleki doğru karaydıgan cesaret ve piçak besini özgü kartıdığan anlıklık bilen partiyanın özlük inkılabını algı sildiriş gerek. Ağırıp kalganda vaxtı da davalınış, doğru yiyişki tegişlik bolsa doğru yiyiş, operasiya kılışkı tegişlik bolsa operasiya kılış gerek. Meyli kandak mesele bol işedin, meyli kimdi mesele körül işedin kattı nezer, kol silişki tegişlik bolsa kol siliş. Bulup mu, çiriklik meselelerini kattı tekşürüp bir taraf kılıp, partiyanın ılgarlıkı ve saplıkı ziyan yetküzüdüğün amınlağını, partiyanın sağlam organizmini çırtıdığın viruslağını üzlüksüz tazlaş gerek. Bolup mu, devlet ve halkının menfaatini çangılığı kırgızı olgan, partiyanın hakimiyet yürgüzüş asasını çırtken, sosyalistik devlet hakimiyetini tevretken, partiya içinde siyasi grup buluvağın, ujmekliş vağın, menfaat kuruyu uyuşturgallarını kılçı yumuşak kollu kılmay, katti teşürüp bir taraf kılış gerek. Kıskısı, partiya kurulgallıkıga 100 yıl bolgan peyitte, tini şaraitdi mu kavip katarını oylap, bu 100 yıllık çoğun partiyemizden kayırıp acizlap gitişidin. Kesel çaplışıp gelişidin, her vakit doşar buluşumuz gerek. Partiyemiz tarihi de besip ötken əgri yollarını, baştın keçürgen əgri tokaylıklarını unutup kalsak bolmaydı. Jongo ve Çettel'nin siyasi tarihi de ki hazırkı haletki kanaat kılıp, rahat paragatki berilip halak bolgan açık savaklarını unutup kalsak bolmaydı. Özümüzde saklangan meselelerge inkasımız astı bop kalsı bolmaydı. Meselelerini bir taraf kılganda sörelmelik, İzlengülü kılsak, ahırda halık veyran, hakimiyet gümran boludugan gep. Uluq özlük inkılabı arkılık, uluq icdimai inkılabını yitekləp, uluq icdimai inkılab arkılık, uluq özlük inkılabını ilgürü sürüp, partimizden yeni devirde sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırış tarihi musabısı da baştın ahırı küşlük rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalı tıkılışımız gerek.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9 ayının 27 günü Merkez İhtisaslı Hizmeti yığında kılgan yeni devirdeki İhtisaslı Hizmeti'nin yeni ideyesi, yeni stratejisi, yeni tedbirini umumuzluk ızçılaştırış gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11 ayının 11 günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığında kılgan özü üstüde inkılap kılış partiyemizden tarihi devrilikten halkı çıkıştaki 2. Cevabı namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir, Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimli radio anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Başkalarının muhabbetine heves kılıvatkan şu peykte, siz mi muhabbetinizde samimi muamilenizde atap yıkın. Belki şu muamile, şu bedelle sizge en güzel muhabbetini peyda kılış mümkün. Muhabbetlik güldürümüz devamlı silah için.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hörmətli radio anıqıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Bu mu burun xalqla dep boğan gap? Dep onun sözünü böldü, elçinin xotini külüp ketip. Paran sılıq sipayilik bilen başlangan idi. Bek sipayil işip ketip, ahir üzülüp kaldı. Şunu bilen paranını en işençilik bolgan mesxirdin başlaşkı doğru geldi. Siz Toşveçik'nin Louis 15'ki okşap kaldıgan taraflarının bağlıqını baykımıdınız mı? Dedi diplomat, üstel yeni tuturgan serik çaş çıraylıq yigitke ləppide karap koyup. Ras. Onun kızıqıdığını muşu mehmanxanı bilen okşaş. Şunu o buyağı pat kep durdu. Bu gap emmisigi yarap ketti. Çünkü o Toşkeviç bilen Xojayin xenimning munosabatini kinoya qilayotqashqa, u ishni bu mehmonxonada digilib olmaydi. Samovar bilen uy egasining atrofida bo'layotgan paranglarmi o'xshashlar deyishmay turolmaydigan mavzulardan bo'lib, jamiyatdagi eng yangi xabarlar, teatr va g'ayvatdan nerg'i o'tmay, yo gaplar qolashmay kelyotdi. Oxir g'ayvatga kelganda qilipiga tushdi. Anglidinglarmi? Malte Shivamo qizi emas, o'zi qip qizil raqti kiyim tikkizibdi. Bu mumkin emas. Rost shundoq bo'ldigan bo'lsa qiziq ish bo'lmamdi. Ayronman. Uningdek aqlli ayolning nima qig'ini bu? Unda qiz xalqning kulgisiga qolmamdi. O'ltirganlarning hammasi Her xil gaplar bilan bechora Malteshivaning g'ayvatini qilib masxir qilishga boshladi. Shundan keyin parang xuddi lovuldab yanayotgan gulxondek charsildab teximi ulg'aydi. Kenaz Betsi xonimning ko'ngilchak semiz eri basma rasm yig'ishga havas qildigan odam edi. Bugun xotinining mehmonlari borligini bilib Klubqa mengish oldida mehmonxonaga kirdi va yumshoq gilam ustida tevish chiqarmay mengib Kenaz Miyakaya xonimning yiniga keldi. "Siz Nelsonni yoqtiramisiz?" deb so'radi u Kenaz xonimdan. "Yey, yenimga bilindirmay kelganingiz nemisi? Tozimi qo'rqitib yetdingiz-ku meni?"

0: Men ugep şenmeymen. Dedi Kenez Meyakkaya hanım. Eğer erlerimiz bizgi şundak demigen bolsa, biz onun hakiki kıyafetini allı burun bilip boğan bulattık. Meninçe, karinin uççığı çıkan galvan adam. Bu gepni men silagi şivirlap durup devatı men. Bunun rastlıkı iniklığı. Burun kişiler bana onu akıllık adam deyişken de, onun akıllık tarafını tapanmay, özemli galvan okşaymen dep oylap kagantım. Hem de men onu galvan davatı men. Bu toğır gep. Şundak mı? Bugün gepleriniz kıvvetli zeherlik ko. Azırak mı ondak emez? Şundak deme ilacım yok. İşkimizin işçi de birimiz galvan. Ama siz mi bilirsiniz? Dünyada özünü galvan sanaydıgan adam mutlak yok. Devlet toygan hiç kim yok. Öz aklıge her kim tok. Dedi diplomat Fransızlarının bir makalını misal keltürüp. Togra, togra. Dedi ki Kenez Meyakkaya hanım derula onun sözünü kuvvetlep. Ama men silanın annanın yaman gibini kılışın lağı yol koymaymen. O yakşı ayal, tolumu oğunluk. Eğer kişiler onun aşık bop keynigi kırvağan bolsa, onunga onun neme çağrısı? Men onun yaman gibini kığınım yok. Dedi annanın dostu özünü aklap. Eğer bizden keynimizden hiç kim kölen gidek ergişip yürümegen bolsa, bu bizden onun keyniden yaman gepini kıp yürüşke haklıkmız digenini bildirmeydu. Kenez Meyakkaya hanım annanın dostunun edepini keliştirip begendin kiyin ornudun turup ketip, elçinin hotunu bilen bile yeni bir dair dikilenin keşigi berip olturdi. Ula Prusya padişahı toğırlık paranlışı vatatti. Silahının o tarafta kimin gaybetini kılıştın la? Sordu Betsy. Erhotun Karenin'lanın bombamdu. Kenez hanım Karenin'ni bir kur tariflep çıktı. Dep cevap verdi elçinin hotunu külgen boyu üstelge gelip oltırıp bolgan dinkin. Epsus biz anlamay kaptımız de. Dedi öy ilgisi, közü işikte külüp durup. Ahir yetip kepsiz, dedi o, öyge kırıp gelgen Vronski'yi kırıp. Vronski, bu yada oltırgalla bilen, her günü digide kuşarışıp durduğun bolgaçka, hem eylem bilen tonuş attı. Şuna kuddi, elili sırtkı çıkıp kaytıp kırgendek, naid erkin, tabi menip kırdı. Nədin kilişiniz demsiz? Dedi o, elçinin xotununun sualıqı cevabən. İlacım qança, ixrar qılay, qızıqçıla opera teatr xanısıdın kilişim. Ulanın oyullarına yüz qetimlap köysünüz mu zerikiş isqınmaysız? Acayip işte. Bu, qayt-qayt körüşmü qamlaşmıqan qılıq. Lekin, mən naqşılıq opera köysəm uxlap qalımən. Kızıqçılarının operasyonu kösem, ahırgıcı mit kınmay oltırıp görmen. Bana bek köngüllük belin odu. Bugün akşam, o Fransız nakşçının gepine çıkırıp, o ektiki bazı kızıq işlerini sözlep bəmekçi bolu atattı. Elçinin hotunu korku atkandek kıyafet tuturup, onun gepini bölüp etti. Ötünüp kalay, onda korkunuş işlerini yeni sözlü müsünüz? Boludu, söz demey. Söz demesem mi o korkunuşluk işlerini hemenle bilisile? Eğer o operada köngüllük boğan bolsa, hem mi adam berip köygen bolatdi? Dedi Kenez Meyakkaya hanım onun gepigi maslışıp.
1: Apağının nemi oylau atkını, sana kimine ilip vermekçi bolu atkını bilen menin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sana rast gepini kısam, meyli kiri yaki yaş, meyli senin apağın yaki

0: Başka ayal bolsun. İnsap yok ayallarla bolsa, ondak ayallar menin könlümge yat. Şoğun men onun işleri toğurluk kılınğan geplerini pekatla anlaşına kalamayman.
1: Anna, menin apam toğursu da bundak örmessizlik bilen gep kınmasıkını soraymen.
0: Oğlunun bəxti bilen şan şarpının nerdiligini bilmege ayalda insap mı bulmaydı?
1: Sana yeni bir qetim dep koyay. Men hürmetimni kıldığan apam toğursu da örmessizlik bilen ondak geplerini kımıgın.
0: Senin apanğa mehrin yok. Mehrin fakat tılının uçudu la.
1: Senin deydiğinin şolu bolsa. Ümüse.
0: Şundaq kıl. Hazırlı bir tarap kılıp et. Men allı burun bir karar kep boğan.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Men Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Taşkırdın kadem avazı anlanganda, Kinez Betsy hanım Anna'nın kelgelikini bilip, iştik Vronski'yi karap koydu. Vronski çırayı da galiti bir halet, işik terepki karıdı ve kırıp kilovatkan Adem'ge hem huşal, hem bütün dikkati bilen, yana azırak cüretsizlik bilen nezirini taşlap, ornudun asta koptu. Anna mihmanhanığı kırıp, adıtı bu içe gevdesini tik tutup, aksüngekle cemiyetideki başka ayalladın olaydı perklenip turduğan ildam ve yenik menişi bilen udul menip, öy ilgisinin aldığı kelgende onun bilen külüp turup kol ilişti. Ve külksi bilen Vronski'ga leppidi bir karap koydu. Vronski onun bu çonkur egilip salam bergendin kiyin derhal orundu koyup bedi. Anna onunla cevaben beşini lanıştıp koydu ve bir dilli kızırıp koşumusu selpel türlüp kaldı. Şundaktımı derru özünü oğlu velip, andın kalgan mehmalla bilen beşini lanıştıp durup, bir-birlep kol ilişip görüşüp çıktı. Ula bilen görüşü bitip, öy ilgisige. Şu turkuda Graf Lidiya hanımın gidin kelişim, heli burullu menişki tereddütlan gandım, Hanım tutuvelip zadılı koyup bəmidi. John Ependimu şüye dişken, bək kızıq adam dək kılıdı. Hə, eləki misioner mu? Hindistan'da turgan vaxtıdaki kızıq işlanı sözləp bədi. Onun kelişi bilən toxtap qalgan gəplə, xuddi şamalını görüp küçüyüp ketken otku oxşaş, yana vacıldap ketdi. John Ependi, Toğra John Efendi, ben o adamını köygen, nait sağlam adam, Vlasiva bir çağda onunu köyüp kağan. Eğer az, küçük Vlasiva'nı topofku yatlık bulamış deyip anladım, bu gep rast mı? Ben ulanın atanısıgı bekme kayıl, anlıgan geplerge karganda o ikisi bir-birge boğan sap yisiyatları bilen toykıganken. Sap yisiyatları bilen? Sizin idiyiniz yenişkenci mu? Hazır ne de ondaki yisiyat bilen bulduğa şipa? Dedi elçinin hotini.

Мен яш вактымда Черкаудагы бир руханийни жакшы көрүп калган, деди Кенез Миякая ханым. Şu işinin benim turmuşumda kandak rol oynayanlığını özüm mü bilmeymen? Yak, muhabbetinin nemelikini biliş üçün aval hatalışıp, ondan tüzülüş gerek, dedi Kenaz Betsi hanım. Toy kıp oğallamı şunda kılış gerek mi? Tüzülüp yakşı adam buluştuğun ilgiri kiyilliki yok. Bu gep İngilizlerin bir makale. Toğra, dəl şundaq, dedi Kenaz Betsi xanım onun deginigi qoşulub. Çoqum aval xatalışıp, andın tüzülüş gerek. Siz bununla qandaq qaraysız? Dəb sorudi u anladın. Levlirde bilinər bilinməz təbəssüm oynap durgan anna ulanın gəplirge cimcit qulaq selip oltıratdi. Meningçe, dedi Anna, kolunun elivetken pəliyini oynap oltırıp. Meningçe, baş kançı bolsa, əqil mi şünçi boğandek, yürek kançı bolsa, muhabbetnin türlür mü şünçi boz gerek. Vroniski közlerini Anna'dan üzmey, onun ne mi dep cevap berişini yürükü döpüldigen halde kütüp durattı. Anna şu gepni digende, Худди хавп хатардан кутулган адамдак янгил тынып койду. Москвадан хат алдым, деди Анна бирден унунга карап. Хатта Китини каттык агырык деп жазыпты. Расмо? Деди Вронски кошумусун туруп. Бу хабарга сиз көңүл бөлмөмсүз? Деди Анна onunla ciddi tikilip. Ondaq emas, bek mi köngül bölümen? Xatı nemelerinin yazılganlıkını mağa dəp beresiz mi? Anna ornudun turup, Kenaz Betsi hanımının yeniği geldi. Mağa bir piyalı çay bəsiniz, dedi o, Betsi oltırgan orunduğunun kəynide örü turup. Kenaz Betsi hanım çay kuyup atkanda Vronski Anna'nın yeniği geldi. Xatı nemeleni dep to? Dep yen sorudu o. Men erlani numussuzluğunun nemelikini bilmey turup, numussuzluk toğırsı da köp kep kılıdu dep oylaymen, dedi Anna Vronski'nin sualıga cevap vermey turup. Men sizge xilidin beri eytay dep yürettim. O şu gapni qilib bo'libla, üstida albomlar turgan bo'lingdagi ustalning yenig'i berib o'ltirdi. Men sizning bu so'zingizning ma'nosini toza tushunmadim, dedi Vronski bir piyola choyni uningga sunib berib etib. Anna yenidagi sapaga lappida bir qarab qo'yib edi, Vronski darrov kelib o'ltirdi. Mening sizga aytmoqchi bo'g'inim, dedi Anna Vronskiyga qarmay o'ltirib. Siz yarmas ish qildingiz. Yarmas, to'limi yarmas ish. Siz meni qilgan yomon ishini bilmaydigan o'xshaydi deb o'ylamsiz? Shunda qig'inimga kim sababchi bo'lgan? Buni bilamsiz? Bu gapingizni nima ishga menga deysiz? Dedi Anna Vronskiyga jiddiy tikilib. Nemiş kış geldikini özünüz bilirsiz, dedi dadıl ve hoşallık bilen Vronski. Közleri onun közleri içige tikiliklik idi. Emdi Vronski emez, Anna hıcalet bulup kaldı. Bu işiniz sizden rahimsiz adam işgeldikinizin ispatlaydı. Anna ağzı dışındak digini bilen közleri Vronski'nin undak emez yisiyatkı bay adam işkerlikini bildirip durattı. Şu sebepten bolz gerek Vronski'din azra korkup mı kaldı? Bayı siz digen işte bir ufkuşmaslık ba. Ben o kızga muhabbetimini begenemez.

0: Esinizde bolsun, sizning undaq yarmas gaplarni qilishingizni men qilaman, dedi Anna bir dilli shurkinib ketib. Lekin men qilaman degan so'z Vronskiyning ishlarga aralashishga huquqli ekanligini iqror qilganlik bilan barobar ekanligini darrov sezib qoldi. Yana texi bu gap uning o'ziga muhabbatini bildirishga rag'batlantiribmi qo'yatdi. Men bu gapni sizga xeli burunli demoqchi edim, dedi Anna uning ko'zlariga tikilib turib yana. Uning ichki mang'zi qizirib o'tdek yenib ketyotdi. Sizning bugun bu yerga keldiganligingizni bilib, shu gapni qilib qo'yg'ili oloyida keldim. Endi bu ishingizni to'xtating. Men azaldan boshqalarning oldida qizirib boqmagan. Siz meni birer ishda ayiblikdek his qildiryapsiz. Vronskiy Annadan ko'zini uzmay, uningdagi yangi bir xil ro'yi go'zallikni ko'rib, o'zini yo'qotib qo'ydi. Siz meni nima qildingiz? Dedi u qisqa, ammo astoydil so'zlab. Moskvaga berib, ketidin apo so'rang deyman, dedi Anna javoban. Siz meni undoq qilishimni xohlamaysiz. Vronskiy uning u gapni zo'rg'i davatqonligini, ko'nglidan chiqirib demaganligini sezib bo'lgan edi. Agar siz meni o'zingiz degandek yaxshi ko'rdigan bo'lsangiz, dedi Anna ovozini pasaytirib. Mening deganimni qiling. Ko'nglim tinjisin. Bu gapni anglab Vronskiyning chiroyi nurlanib ketdi. Ajaba. Siz o'zingizning mening butun hayotim ekanligingizni bilmay yuribotamsiz. Mening ko'nglim tinchlik topmaydi ekan. Sizning ko'nglingizni mi tinch qo'ymayman. Mening barliqim, mening muhabbatim. Shundoq. Men o'zimni sizdan ayirib turib tasavvur qila olmayman. Siz bilan men bir jon, bir tan. Buningdan keyin o'zimga mo, sizga mo tinchlik bo'lmaydi. Bizga mansub bo'ladigini xopiliq, baxtsizlik yoki baxt, cheksiz baxt. Buning mumkinchiligi yo'q deb o'ylamsiz. U bu gaplarni og'zini midirlatib unsiz digidek degan bo'lsa-mu, Anna aniq anglab turdi. Anna xiyolidagi so'zlarni aytish uchun butun aqliy kuchini to'plagan edi. Lekin hech qanday gapni qila olmay, muhabbatlik ko'zlarini Vronskiyga tikkan peti o'ltirib qoldi. Bu karomatni ko'ring, dedi Vronskiy ichida xushal bo'lib. Bu ish natijasiz qolarmi deb umidimni uzib turganda bir dili yana umid paydo bo'lyotdi. U meni o'zi yaxshi ko'rib qolgan. Ham buni o'zim ixro qilgan-ku. Meni desangiz shunday qiling. Buningdan keyin men undoq gaplarni qig'uvchi bo'lmang. Yaxshi do'stlardan bo'lib o'taylik. Anna og'zida shunday degani bilan ko'zlarida butunlay boshqacha bir ma'no ifodalanib turardi. Ikkimizning do'st bo'lib o'tishimiz mumkin emas. Buni o'zingizmi bilasiz? Dunyoda eng baxtli odamlardan bo'limizmi yoki eng baxtsiz odamlardan bo'limizmi? Bu butunlay sizning qaroringizga bog'liq. Anna bir nima demoqchi edi, Vronskiy darrov uning oldiga o'tib, gapining oxirini davomlashtirib ketdi. Men sizdan faqat bir narsaga. Ya'ni buningdan keyin umid bilan yashaymanmi yoki hasrat chekibmi degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkilisiga bo'lmaydi desangiz, hozirgi gapingizni ochiq qiling. Shu turquda yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmayli qo'yaman. Men sizni hech yoqqa qo'g'limoqchi emasman. sizde hiç kandak özgürüş bombaydı kallı bolsa, men hatırcam bolu men. Hem meşlam uşundak davamlaşkay, dedi o titirgen avazı bilen. Karan, eriniz geldi. Digendek, karinin del şu çağda salmak ve iğir çamdap mehmanxanığı kirip gelgen idi. O, hotını bilen Vronskiyga läppidi bir karap koyup, andın öy igisinin yenigi berip olturdi ve çay içkeç salmak jaranlık avazı bilen gep kilişki başıldı. Adıdı buyca gep arlıklarda kimlenidir yaratmagandek mesxiri astığı aldı.
1: Cemiyetinizdikile tügel cemboğa okşamamdı. Hem misila Mosseski okşaş güzellerken.
0: Betsi, onun undak mesxiri teläppüzdi gep kilişlerden bizarıydı. Şunu bu akıllık ayal gepni derrula mecburi herbi hizmet toğırsıdaki ciddi parangı buruvetti. Karınyen mu şu Allah huşal halda gepki arlaşıp, Betsi yamallavatkan yeni permanne ciddi hale tuturup yimayı kılışkı başıldı. Anna bilen Vronski, tekçi aşu küçük üstel yeni de oltırattı. Ula yakşı kınmayvatı da, dedi henimladın biri Anna Vronski ve Anna'nın erini közü bilen şerat kılıp. Men sizge diyen go, dedi Anna'nın dostu. Bu ayallalı emes, mehmanxanıda oltırgallarının hemmisi digidek, hatta kinez Meyakkaya hanım bilen Betsy'nin özümü bu dairden ayrılıp, ayrım oltırışkan o işkisige. Huddu ula köpçülüknün işiga kaşılı kılvatkan dek patbaat karap koydu. Birli karinin ulağı bir ketimi karap koymay, yenili başlangan paranga kızgın berilip oltırattı. Kinez Betsy hanım, ulanın hemmeylende köngülsüz təsirat kaldırvatkallıqını sezip, başka bir ayalını Karinin'nin sözünü tınşaşka özünün ornuğu oltırğızıp koyup, Anna'nın yenigi badi. Men eriniznin gepni inek, çünüşlik kıldıqallıqıga tolumu kayıl. Çüengil bombaydıgan geplani onun ağızını anlısam, şu an çünümen. Bu diginiz ras, dedi Anna bəxt külküsüdü külüp durup. Emeliyette o Betsy'nin nemi digerlikini enik anlamağan idi. Şundaqtı mı o köpçilik olturgan üstelge kilip ulanın paranlarına koşuldu. Karinin yarım saat olturgan dinkiyen hotununun yenigi kilip billi qaytıp ketişini etkan idi. Anna onunla karap mı koymay, özünün keşlik tamak dinkiyen qaytıdıqallıqını dedi. Karinin onunla sel egilip koyup, öz yalğız qaytıp ketti. Anna'nın paytonunu haydaydıgan adam, parqırap turgan hurum pelto kiyip alğan qeyri tatar idi. O işik aldıda muzlap, tıpırlap ketip atkan boz atını aran tutup turup atattı. Çakar bala paytonunun işikini içip, Anna'nı saklap turattı. Dervazı ven dervazını yoğan içip koyup, Dervazının bir yeni da dügdereb turattı. Anna peltusunun ilmikigi ilinip kalgan yeğinin ceyikini əpçil kolları bilen boştu bitip, özünü uzutup çıkan Vronskiy'nin geplirge işçi-işçidin yayrap turup kulak selip geletti. Sizge hiç demi demigen, mən mi sizden hiç demi talep kımıgan mı bolaylı? Ama mağı dostluktan kerek emeskini bilişiniz gerek. Ömürümde mağı mümkün boludugan birden bir bəxit, siz anlaşını yaxşı görmeyi vatkan, aşı bir eğiz söz. Muhabbet. Muhabbet. Anna bu gepni ixtiyarsız aldırmay, çin könlüdün çıkırıp durup tekrarlap koydu. Ve yeğinin ceygini ilinip kalgan yerdin boştu valgan şu bir dakiqi içi de bir eğiz gepni koşup koydu. Bu sözünü mən köp tərəflimilik mənigi iki boğallıq üçün yaxşı köməy mən. U gap siz o'ylagandek undoq oddiy gap emas. Xayr. Anna shu gapni deb bo'lib uningga qarab qo'ydi. Anna uning bilan qo'l elishib xo'shlashgandan keyin chaqqan va tetik qadamlari bilan darvozavanning oldidan o'tib paytoniga chiqdi. Annaning qarashlari, qo'lining qo'lida qolgan harorati Vronskiyning butun vujudini o'tga o'xshash kuydirib ketayotdi. U uning qo'li tekkan olqinini so'yib qo'yib, ikki oy kaynida yurib, faqat bugunla maqsadiga yetganligidan o'zini baxtli his qilib, mag'rur holda uyiga qarab mangdi.
2: Sizga zoti nima kerak?
1: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
2: U xatlar bu yerda emas.
1: Men sizga o'yinishingizni uyiga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
2: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
1: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
2: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdikanman.
1: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan, buni shafqatsizlik deb atashqa bo'lamda?
2: Bilsangiz, bu shafqatsizlikdimi yomon ish, bu deganchu razillik.
1: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, eri bilan balasini tashlab ketmoqchi bo'lgan odamni razil desi bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotganinglar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan keyin özəm kimi siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan keyin mənə bundaq gəplərini qılğucu bolmağın. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu? Yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunundan keyin ümid bilən yaşaymanmı? Yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılaman. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer siz gibi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz, siz gibi ikinci körünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Yukarıda 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını ətiki radio kütüphanısı proqramımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Asqar Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serhil programlarında bolsun.
3: Sağlamlık dastıkınımızda.
4: Halındaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
5: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasak sağlam ozuqlu alayımız.
3: Sağlamlık ayıkımızda.
6: Tamaktin kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
4: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
3: Sağlamlık kolumuzda.
4: Ahletlerini türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
3: Sağlamlık her vakit yenimizde.
4: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaç.
0: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдық әгішшім билан у башқалар билан учрашуны халымайдыған, хатта өзіге юзлынамайдыған боп қалды. Бір күні у мендан айырылып, хаммыны қайтадан башлашны қарар қалды.
7: 3-нче номерлық бемар.
1: Доктор Мен хамышлық кесілі гіріптар боға құшай мен. Қандақ даваласам бола?
0: Жидилашман. Хазір дор білен даваласы хейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ му?
1: Актып юздіні мен. Өзімні өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш му? Мені үмітке техімі иқылаштырды.
8: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
9: Қызы, бүгін anağınızğa önce dar nömer etip berişke vaqtınız çıqa mı?
10: Men yığılıştım, qaytqan eken qıp beray ya.
11: Atanam bilan bir qoroda turamiz, amma vaqtimiz udol kelmaydi.
9: Vey ana, ovozingiz butib qaptıqo.
12: Zukam deb qağılıq qılıb oldu. Əsirəb qalmısın deb sizə demigaydım.
13: Ata-anam bilan bir şəhərdə turmuz, amma günləb-günləb vaxtımız udul kənməydi.
11: Ata-anamız bilan tən xoşal buluşqa vaxtımız udul kəlsin.
14: Apa, siz sulu oynayan vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
11: Öydəkilə bilan xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul kəlsin.
15: Ata-anamın sağlamlıqını tiləymən.
11: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul kəlsin.
13: Dada, ana, biz kəldok.
16: Buva, muma.
17: Kiçikine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavulda köyvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.